İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil.
1: İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Viyana ve çevresinde bugün sıcaklı ve güneşli ve sıcak bir hava var. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. An itibariyle sıcaklık 21 derece. Sadece sıcak değil, nemli ve bunaltıcı bir hava söz konusu. Akşama doğru yağmur bekleniyor arkadaşlar. Sağanak yağış. Bilginiz olsun. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Yakında 5. şube de geliyor. Her haftada birbirinden güzel indirimler Mega Süpermarketler de sizleri bekliyor. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28. Ana dilinizde sağlık hizmeti. Bowl Kebap, Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Almanya, Belçika, Hollanda, Sıla yoluna çıkacak olanlar. En güvenli dinlenme noktası sizler için Avusturya'daki. Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Çözüm ortağınız. Florya Event Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı. Kuellenstrasse 100. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Simmeringhauptstrasse 99. 11. Viyana ve 10. Viyana'da Alsinger Gasse 7.

WhatsApp yukarıdan aşağı komple yemyeşil. Süpersiniz. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Bizleri ilk kez dinleyenler, radyosunu yeni açanlar, bilmeyenler için hatırlatalım. Eğer ki Viyana FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız zaten mesaj göndermek çok kolay. Eğer ki farklı uygulamalar üzerinden dinliyorsanız +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, yürekten sevgiler, selamlar demiş. Hoş geldin güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar kardeşim, hayırlı günler. Bugün sıcaklık 36 derece olacak bakalım buralarda diyor. Salzburg'da 36 derece sıcaklık bekleniyormuş, vay be. Aleyküm selam Mustafa abi. Ali kardeşim hayırlı yayınlar. Günün mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli geçsin. Sıradaki parça Viyana FM çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin diyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Kadir abiyle Rotomobil ve Haydar'la Rotohome. Dün birlikteydik, çorba içtik. Tesadüf oldu ama İyi denk geldik. 2, 4, 5 tane mesaj ayırdık. Raşit aleyküm selam. Ali abi iyi yayınlar. Bugün tahminimce ilk 5'e girdim ama ilk 3'ü zorlayamadım gibi diyor. Yok olmadı. Bugün tutturamadın Raşit. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Leyla Hanım, Guten Morgen, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Erkenci bugün Leyla Hanım. Tam 7'de mesaj atmış. Her ikisi günaydınlar, mutlu günler. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Kolay gelsin. Eyvallah Tamer. Güzel bir günün olsun inşallah. Mahmut günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun herkese. Eyvallah Mahmut. Erkenden işe başlamış. Baretinde takmış tabii, iş güvenliği önemli. Kolay gelsin Mahmut. Mervan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ertuğrul günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Eyvallah, kolaylıklar diliyorum. Ayten Hanım günaydınlar, sıcak bir salı günden herkese kocaman bir merhaba ve günaydınlar. Sağ olasın, İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun. Gürcan abi günaydınlar. Ayrılmaz ikili kahvesi ve Gürcan abi. Yeunto'da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Gürcan abiye. Sertan günaydınlar, hoş geldin. Sertan erken saatlerden itibaren dinlemeye başlamış. Nereden dinliyorsun bizi Sertan? Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bahar günaydınlar. Herkese mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Raşit niye oldu, öyle olduğunu da biliyor. Artık tespit etmiş. Sensiz ne kadar yaşar? Bayram günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Bayram yolun açık olsun. Bugün bayram tarzını değiştirmiş. Cool lime içiyor bugün, cool lime. Yolun açık olsun kardeşim. Seydi günaydınlar kardeşim. Viyana FM ailesi sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Seydi. Nasılsın, ne var ne yok? Bitti mi? Reha bitti mi Seydi? Eyvallah Sertan. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Güzel bir günün olsun.
Günaydın. Ben de geldim. Buradayım Ali abi. Hayırlı günlerimiz olsun. Eyvallah Aydar'ım. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Road home. Haydar bir hafta tatil yaptı geldi. Masmavi deniz. Buz gibi suyu. Kom keyfim kom. Ah. Ankara'nın kıyılarında güneşlenirken yakalanmış Haydar. Ankara sahilleri.

Nesrin Hanım günaydınlar. Memleketimden diyor, Ayancık'tan Heyri Kes'e selamlar. Günaydınlar. Vay vay vay, memleketi de vardılar. Hadi bakalım, geçmiş olsun, iyi tatiller. Dün Kemal müdürüm sağ olsun yoldayken etiketledi bizi. Bizim memleketin tabelasının önünden etiketlemiş. Dedim ya Kemal, oradan devam et, dön hemen sağ tarafa. Tabi o düz gitmeyi tercih etti, memleketine gitti. Sinoplular mecbur bizim memleketten geçiyorlar. Geçiş parası alacağım. Ooo, hadi bakalım Seydi, süper. Rehabitti, şimdi de memleket yolu hazırlığı başladı diyor. Pozitif, stresim bitmiyor be. Vay be. Ya en güzel stres böyle bir stres. Hadi bakalım, yolculuk ne zaman nasipse.

Sadık, günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bugün Top 5 listemizin 5 numarasında Aziz Başkan var. Morgenal abi, yayınlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Aziz Başkan. 4 numarada Burdurlu Mehmet var. Günaydınlar Ali abi, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. İlk 5'e girmeye çalışacağım. İnşallah bugün senden bir isteğim var diyor. Bakarız ya Mehmet, hallederiz. İstek çalmıyoruz ama yaparız bir şeyler. Direksiyon bizde, sıkıntı yok. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Aynur Demircan var. Aynur Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Guten Morgen, kolay komen. 2 numarada Murat Erdatlı var. Murat abi, günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Ben sen değilim, senin gibi de değilim eski ben. Ve geldik top 5 listemizin 1 numarasına. Bir numarada bugün Kemal Ünal var. Kemal'im günaydınlar, hayırlı sabahlar. Abim iyi yayınlar, herkese hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Tebrik ediyoruz. Bugünün birincisi Kemal. En hızlı mesaj gönderen. Hacım günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun hacım. Muradin hocam hoş geldin. Guten Morgen, günaydınlar. Good morning, bonjour. A1, A2, B1, B2 isteyen varsa hemen dağıtacağız arkadaşlar. Hemen, hızlı hızlı. Tamer diyor ki, abi diyor, Viyana Belediye Başkanı'nın Mihail Ludwig olduğuna emin miyiz diyor. Son kararımız Tamer. Kimin ne yiyip ne içtiğine kadar biliyorsun sen ya diyor. O da bizim işimiz be Tamer, ne yapalım. O kadarcık olsun yani. Aziz Başkan diyor ki, Haydar hoş geldin, çorbaya geçiyorum, hadi diyor atla gel. Vay be, çorba günleri yeniden başladı. İsa günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum abicim diyor, hayırlı yayınlar. Klagenfurt'tan selamlarını iletiyor. Eyvallah İsa, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İlk 4 tebrikler Kemal abi, birinciliğin için ekstra tebrik ediyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Vallahi Kemal bugün en hızlı mesajı gönderdi. Bugün sizler için birbirinden güzel konularım var arkadaşlar. Bir torba dolusu konuyla geldim. Hangisiyle başlayacağız bilmiyorum. Önce yol durumunu bir sunalım, aradan çıkartalım. Ondan sonra günün konularına gireceğiz. Oradan devam edeceğiz.

Mustafa günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Mustafa abi, biraderin vardı Türkiye'ye. Ne diyorsun bu işe? Yok mu sende izin? Güp güzel, mutlu bir günün olsun Mustafa Çüköz.

Emrah günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel mus, mutlu bir günün olsun Emrah Karateke. Aleyküm selam Onur. Güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Bir fenere bir de sana hastayım. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum Onur. Aziz Başkan Kemal'i tebrik ediyor. Raşit de diyor ki abavu diyor, istek parça belli diyor. Ayancı giymeleri. Yok, bugün ayancı giymeleri yok, her gün olmaz. O zaman çok telif ediyorum. Azar azar, azar azar. Murat Erdatlı, dün senden bir şey istedik abi. Halledemedin. Bugün halledebilecek misin o işleri? Hangisiydi? Terazi miydi? En son teraziye bak dedik. Bir yorumla dedik. Yok abi, ses soluk çıkmadı. İstemeyeceğiz bir daha bir şey ya.

Hafta boyunca Viyana ve çevresi, hatta Avusturya geneli çok sıcak olacak. Salzburg'da sıcaklık 36 dereceymiş. An itibariyle Viyana'da 22-23 dereceleri buldu. Gün içerisinde 32 diye gösteriyor ama daha fazla da olabilir. Ona göre tedbirli olun, hazırlığınızı yapın ve sağanak yağmur bekleniyor. Bu hatırlatmaları yapalım.

Ahmet Yakup Duman, vay be adam izinci, her gün burada maşallah. Ahmet'im günaydınlar, hayırlı sabahlar, afiyet olsun kardeşim. Kahvesini yudumluyor. Zuhal abla derkenci, günaydın, kolay gelsin Ali abi, güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın abla, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Bana vatan hasreti düştü kardeşim diyor. Gelirken memleketim, ha kardeşi gelirken memleket havası getirecek. Hallstatt'ta satıyorlar ya, Hallstatt'ın havasını satıyorlar. Kemal de gelirken oradan bir kutu Sinop Ayancık havası getirecek. Doğal, fresh, Ayancık havası. Aha Murat abi teraziyi gönderdi. Birazdan dinleteceğim. Vallahi Sertan gideceğiz nasipse. Ay sonuna doğru gideceğiz. Biz de self-standing olduğumuz için bizde spontan gelişiyor. Böyle ortalama bir tahmin yürütüyoruz. Şu tarihte izin yaparız, bu tarihte yaparız diye. Ama son birkaç gün kala netleşiyor. Gideceğiz inşallah kardeşim. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diye. Eyvallah Cevat, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Raşit ChatGPT'ye sormuş, benim için sormuş. Benim sabah yayınları hakkındaki düşüncesini sormuş. ChatGPT, yani Abu Zer, Raşit'in Abu Zer ismini taktı ChatGPT. Sabah sabah dedikodu, gıybet ve güncel muhabbetle uykuyu çok iyi açıyor. Sabahın köründe o enerji herkese yaramıyor ama geyiği sardığı kesin demiş. Vay be, ChatGPT böyle mi düşünüyormuş hakkımızda? Herkes, ChatGPT kullanan herkes bir sorsun bakayım ama kendine göre sorsun. Nasıl cevaplar verecek? Ekran görüntüsü alın atın. Bakalım ne düşünüyorlar. Ben belli bir komut vermeyeyim. Her komuta farklı cevaplar veriyor arkadaşlar ChatGPT. O kadar da güvenmeyin. Haberiniz olsun. Yanıltabilir. Düzgün kullanmak çok önemli ChatGPT'yi. Oo, Sertan da o tarihlerde yola çıkacakmış. Hadi bakalım. Hayırlısıysa. Ne zaman? 25-26 Temmuz. Onur da Kemal tebrik ediyor. Tebrikler Kemal Ünal. Erkekler ambargo koymuş. Maşallah diyor. İlk 5... Bir bayan dört erkek. Bugün herkesi tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Burdurlu Mehmet. İşte bu ya, herkesi tebrik ediyor. Centilmen. Hızlıca yol durumuna bakacağız bu şarkının ardından. Bakalım Viyana'da trafik ne alemde. Kış olsa içimde bahar. Gerçi bazı şeyler klasik artık. Viyana trafiğinde değişmiyor biliyorsunuz.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Viyana trafiği Südostangent'te, malum Viyana'nın trafikte can damarı. Kangren istikametine doğru bir sıkıntı yok. Kangren Genzendorf istikameti açık ama Favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu Rautenweg'den başlıyor arkadaşlar. Çok yoğun, kırmızının en yoğun hali diyebiliriz. Bir hayli yoğun. Nereye kadar devam ediyor? Erdberg'e, Lende'ye kadar devam ediyor. Südostangent'deki yoğunluk, özellikle Genzendorf tarafından gelenlerin bu yoldaki bekleme süresi yarım saatten fazla. A22'de yoğunluk Kaisermühlen Tüneli'nin girişinden itibaren başlıyor. Öncesinde başlıyor. Yoğun ama akıcı. A22 Nordbrücke üzeri yine kalabalık bugün de ama eski günlere nazaran biraz hafiflemiş durumda. Şöyle baktığımızda genel itibariyle belli noktalarda trafik yoğunluğu olsa da bugün trafik eski günlere nazaran biraz daha iyi. Sadece Gürtel dikkatimi çekti. Gürtel'de aralıklarla yoğun trafik var. Bunun da sebebi, yani Gürtel'de inşaat çok arkadaşlar. Birçok noktasında inşaat başladı. Yaz gelince inşaat mevsimi, Avusturya'da yollar, tramvay hatları, metrolar, her yerde inşaat çalışmaları başlıyor. Onun yoğunluğu var Gürtel'in neredeyse tamamında. 12. Viyana bölgesinde Altmannsdorfstrasse yine yoğun. Breitenfurtstrasse bugün geçmiş günlere nazaran biraz daha sakin gözüküyor. A3'te inşaat çalışmalarından dolayı hafif yoğunluk var. Yoğun ama akıcı. Yani normal bir durum. Şöyle baktığımızda A23 ve A22 Kaisermühlen tünel harici geri kalan her yer neredeyse açık diyebiliriz. Yolunuz açık olsun. Yola çıkmadan önce siz yine de yol durumuna mutlaka bir göz atın.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

7. ayın 31'i spontan. Biraz bende de ama diyor muhtemelen 7. ayın 31'i. Hadi bakalım Sertan, hayırlısıysa belli olmaz. Belki bakarsın ben de o tarihlerde. Belki 8. ayın 1'i 2'si. Bakacağız duruma göre. Belki 7. ayın son haftası 26'sı 27'si. Duruma göre. Bakalım Aziz Başkan. Oo, Ömer Morgan diyor Ali abi. Vay vay tosunum maşallah. Ömer günaydınlar. Maşallah yakışıklıya bak sen ya. Bir de pindirink seçiyor bakar mısınız? Babasının yolunda ilerliyor. Afiyet olsun Ömer. Maşallah sana. Kemal kardeşimi tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum diyor. Eyvallah Gürcan abi. Tebrik eden herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ver Mehter abi diyor. Ver diyor. Verelim mi Mehter'e? Adam diyor ki Mehter'i ver diyor ya. Vallahi ver Mehter'i ver diyor. Bakalım ne var Mehter? Hadi verelim mi Mehter ya? Dur şunu şöyle yapalım bak. Al. Al sana Mehter.

various dedi ki ChatGPT'ye sorun ya da Gemini'ye sorun. Yapay zekaya sorun bakalım. Ali Süzer'in programı hakkında ne düşünüyormuş? Ekran görüntüsü alın gönderin. Raşit'in Abüzer diyor ki dedikodu var diyor, geyik var diyor. Allah Allah, Raşit ne sordu ki acaba? Raşit demek ki ChatGPT'ye ikide bir böyle dedikodulu şeyler soruyor. Ha, bak bak bak bak bak. Gemini benim için, yayın için diyormuş ki Viyana Fermi'nin kurucusu olan Ali Süzen, radyonun sabah kuşağında aktif olarak yer alan ve dinleyicilerle doğrudan etkileşim kuran en önemli isimlerden biridir. Ali Süzen'in yayını Avusturya'daki Türk toplumu için bir haber kaynağı ve sosyal buluşma noktası işlevi gören samimi bir sabah programı olarak tanımlanabilir diyor. Vay be! Emrah eyvallah kardeşim, Gemini'ye bak neler söylemiş benim için. Bayram ChatGPT'ye sormuş. Burada yaşayan Türk topluluğu için bayağı önemli bir ses. Kanka diyor, bak bak samimi sohbet ediyor Bayram'la. ChatGPT Bayram'a kanka diyor. Sabah işe giderken arabada, evde, ana dilinde haber, müzik, muhabbet veren ender radyolardan biridir diyor. Ali Süzen de yıllardır bu işin içinde olduğu için tanıdık bir abi edası var yayında diyor. Aa, tanıdık bir abi edası, vay be. Demet günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, keyifli yayınlar diliyorum. Herkesin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Üçüncü olan Aynur ablamı özellikle tebrik ediyorum. Dört tane beyefendinin arasında derece yapmak da hiç kolay değil diyor, tebrikler, vay be. Demet var ya, her şeyi kılıfına uyduruyor. Hiç. Demet günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tabii dört tane beyefendinin arasında diyor. Birinci olmak, üçüncü olmak aynı birinci olmak gibi diyor yani. Ben öyle anladım buradan. Ha birinci olmuş, ha üçüncü olmuş. Ne fark eder diyor ya. Yolda olanlara, yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar diliyor Sertan. Eyvallah kardeşim. Sağ salim gidip gelmek nasip olsun hepimize. Aynen öyle. Sağlıcakla gidelim dönelim inşallah. Kemal Ünal yakışıklı, tebrikler diyor. Aziz Başkan bekle geliyorum diyor. Haydar, Haydar formunda ya maşallah. Ankara'da güneşlenince böyle oluyor tabii. Benim yapay zekam yok abi diyor. Sende doğal zeka var. Yapay zekayı ne yapacaksın Suat ya? Senin zekan doğal. Günaydınlar Ali abi, güzel yayınlar diliyorum. Mehmet hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Mehmet Özsarı güp güzel, musmutlu bir günün olsun. 21. Viyana. Abi diyor senin yola çıkma tarihin diyor en mantıklısı diyor. Eyvallah Raşit. Murat abi sormuş. ChatGPT'ye Viyana FM'in kurucusu ve radyo programcısı hafta içi her sabah canlı yayın yaparak dinleyicilerle buluşuyor. Kendine özgü tarzı, samimi, doğal ve dinleyiciyi yayına katan bir sunum. Sohbet, mizah, güncel konular ve dinleyicilerle etkileşim üzerine kurulu bir yayın anlayışı var. Ayrıca yılın en iyi uluslararası Türk programcısı ödülünü de kazandı. Eğer onu örnek alarak yayın yapmak istiyorsan onun güçlü yönlerini birlikte analiz edebilirim diyor. Vay eyvallah Murat Erdat'la. Melek Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Türkiye'deymiş, Aksaray'da. Vay vay vay, iyi tatiller Melek Hanım. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Melek Hanım sormuş. Bildiğim kadarıyla demiş ChatGPT diyor bunu. Kendisi Viyana FM'in kurucusu. Hafta içi sabah programı sunuyor. Özellikle Avusturya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik müzik, haber, sohbet programları yapıyor. Kemal kardeşimi tebrik ediyorum diyor Mahmut. Eyvallah Mahmut. Turgut aleyküm selam, hayırlı sabahlar, günümüz bereketli olsun. Eyvallah kardeşim, hoş geldin, güp güzel musmutlu bir günün olsun Turgut. Tamer de sormuş, ne demiş bir bakalım.
çayın son damlasını bile ziyan etmeyen gizli kahramandır demiş. Vay be, ben neymişim be. Mahallenin wifi şifresini bilen ama söylemeyen efsane. Vay. Hayatın filtresi gereksiz dertleri süzer, faturaları süzemez diye. Güzel. Tamer ne sorduysa artık. Google'un bile bir dakika ben de merak ettim dediği kişidir Ali Süzenli. Google bile merak etmiş, vay be. Adı Ali, soyadı Süzen ama en çok zamanı süzen biri diyor. Tamer'in nasıl bir şey sorduğunu çok merak ediyorum. İsmiyle mesleği karıştırılan bir vatandaş, vay be. Ben neymişim be abi? İlk beşe giren her kadın bizim gönlümüzün birincisidir. Tartışmaya kapalı bir konu diyor. Vay. Leyla da Demet'in yolundan ilerliyor. ChatGPT'ye soracağım. Demet ve Leyla'yı soracağım. Bakalım neler söyleyecek ChatGPT. Kader Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. ChatGPT'yi bilmem ama bana göre diyor VNFM sabah uyanmamız için en güzel yayın, motivasyonumuz. Sabah kahve keyfimiz, her şeyimiz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Kader, sağ olasın. Güzel bir günün olsun. Hep birlikte, tek başımız olmuyor. Birlikte bunu başarıyoruz. Müjde abla günaydınlar, iyi yayınlar, iyi ki varsınız. VNFM insana can yoldaşı gibi geliyor çalışırken, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz sayesinde diyor. Çok teşekkürler abla. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum Müjde abla. Bir tuzak, git bir kez olsun kendine yakışan. Bildiğim kadarıyla diyor Gonca Hanım'ın ChatGPT'si, VNFM'in kurucusu, sabah programı sunucusu. Hafta içi sabahları canlı yayın yapıyor. Radyonun yönetiminde de yer alıyor. Programlarında müzik, gündem ve gurbetçileri ilgilendiren konulara yer veriyor diyor. Vay vay vay vay. Ben neymişim be ya. Kemal de sormuş. Bakalım ne demiş. VNFM Avusturya'da yaşayan Türk toplumu için yayın yapan bir radyo istasyonudur. Müzik, sohbet ve dinleyici etkileşimiyle tanınır. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Onur, Kemal, Murat Erdatlı, BJK, Aziz, Gürcan ve Haydar radyoyu resmen esir almışlar diyor. Vay vay vay vay. Kemal, sen ChatGPT neler söylüyor böyle ya? Hele Raşit'in ChatGPT'sini söylediğin hiçbiri söylemiyor yani. Senin abuzer komple sallamış yani Raşit. Yok gıybet varmış, dedikodu varmış, bilmem ne falan filan. Onur diyor ki abi diyor ChatGPT'ye sormaya ne gerek var? Sen zaten efsanesin diyor ya. Eyvallah, Allah razı olsun. Onur'um çay ısmarlayayım sana ya. Çay ısmarlayacağım. Yok, Pindrix ısmarlayacağım. Soğuk çay. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sesindeyiz diyor. Eyvallah İsmail Koçar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Leyla Hanım'ın ChatGPT'i bakalım neler söylemiş. Miş miş miş. VNFM'i dinliyorsun, sanıyorsun ki radyoyu açtın. Meğer kaset çaların içine sıkışmış 2004'ten kalma çalma listesini döndürüyormuşsun gibi diyor. Aynı şarkılar, aynı muhabbetler, aynı klişeler. Programcı konuşuyor mu? Otomatik telesekreter mi? Belli değil. Enerji desen düşük. Yenilik desen kayıp ilanı verilmiş. İnsat 2 saat dinleyince frekansı değil, sabrını değiştiriyor. Viyana gibi hareketli bir şehirde bu kadar durağan yayın yapmak da ayrı bir yetenek doğrusu. Rakipler koşarken bunlar hala ısınma turunda. Resmen gömmüş bizi ya. Resmen gömmüş. Yok böyle bir şey. Bakın Ali Bey diyor, benim ChatGPT ne dedi hakkınızda? Vay be. Yazıklar olsun ChatGPT sana verdiğim emeklere. Eyvallah. Birazdan geçeceğiz. Şimdi şu ChatGPT muhabbetini bitirelim. Murat abinin terazi burcu ile ilgili yorumunu vereceğim yayına.

0: Durum bankama para geldi herhalde. Bir mesaj var. Bir bakayım. Bir bakayım. Ona göre neşemiz biraz yükselsin ya. Abo, para gelmiş. Vallaha para gelmiş. Tamer ne sorduğunu gönderdi. Eyvallah Tamer. Abi diyor abuzeri fırçaladım. Bana başta dedi ki İbrahim 7-9, Ali 9-11. Ula hayırdır, o değişeli 2 sene oldu dedim. Kusura bakma abi dedi. Güncelleme yapmayı unutmuş diyor Hıyar diyor. Olur öyle şeyler. Biz abilerimizi yarı yolda bırakmayız diyor Cansun diyor. Eyvallah olurum.
1: Abi Onur abi hatasının farkında mı? Yoksa ben anlamadım ya. Yoksa sana şey mi yapmaya çalışıyor?
0: Kur yapıyor.
1: Affettirmeye mi çalışıyor kendini? Çözemedim bak, sabahtan beri sana yürüyor. Bilmem farkında mısın?
0: Dün de yürüyordu Kemal. Bana tecrübeli bir satış elemanı lazım deyince Onur bana yürümeye başladı. Biliyor tabii, bilmez mi? Ali Ateş, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Genzendorf. Ali Ateş de sormuş. Günaydınlar, iyi yayınlar olsun diyor. Toplulukla bağı çok güçlü, dinleyici oylarıyla yükselen ve diaspor için köprü görevi gören birisi. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği radyonun Yıldızları Gecesi'nde yılın en iyi uluslararası Türk programcısı oldu diyor. Yorumlarda sürekli yakışır, tebrik mesajları var. Tartışmalı bir figür değil. Daha çok emek veren, sevilen bir abi profili çiziyor diyor. Vay be, eyvallah Ali Ateş. Ali abi sadece kendin oku diyor ya. Okuyayım bakayım ne diyor. Bu ChatGPT ne ayak diyor ya. Herkesi farklı bir şey yazmış. Ne ayak bu ChatGPT? Bak kendim okudum, kimseye söylemedim ha, haberin olsun. Ha, Bayram şeye sormuş. Meta AI'ye sormuş. Meta'nın yapay zekasına. Emrah bir de kendisini sormuş. Emrah Karateke, Viyan FM'in sadık ve etkileşimde bulunan bir dinleyicisi olarak öne çıkıyor. Bir radyoda sık sık ismi geçen veya programlara aktif katılım sağlayan bir dinleyici olmak, o radyonun topluluk duygusunu güçlendiren önemli bir unsurdur. Radyo yayıncıları özellikle Viyan FM gibi gurbetçi odaklı samimi platformlarda sık katılımcılarını bir süre sonra radyonun bir parçası veya aileden biri gibi görürler diyor. Eyvallah Emrah'ım, sen zaten Viyan FM ailesinin en önemli isimlerinden birisin. Ayrılmaz bir parçamızsın Emrah'ım. Mustafa da sormuş. Günaydınlar Mustafa. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin kardeşim. Birkaç tane Ali Süzen var diyor. Hangisi diyor. Sonunda demiş ki radyo programcısı, Viyan FM'in kurucusu. Eyvallah. Kankamla

0: Murat abinin terazi burcu yorumunu çok merak ediyorum. Hemen ona bir bakacağız. Çok merak ettim.
1: Teraziler çok dengecidir, dengede durur. İki kişi tartışırken bile onları barıştırırken üçüncü kişiyle arkadaş olabilirler. Modaya çok düşkünler. Yolda yürürken bile kedilerin başını döndürürler. Teraziler nereye gitse ortayı karıştırırlar. Ben bir şey yapmadım derler. Teraziler zarafete çok önem verirler. Sosyal zekalarıyla ön plana çıkarlar. Ve hayattaki denge anlayışıyla ön plandalardır. Bir ortama girdiği zaman hemen dikkat çekerler. Terazilerin en iyi anlaştığı burçlar kovalar, ikizler, koçlardır. Teraziler herkesi dengede tutar, kovalar da teraziyi dengede tutar.
0: Şimdi Murat abi terazi buysa tam beni anlatıyor ya. Yani ortamı karıştıran kişi diyor, tam beni tarif ediyor. Ben ama terazi değilim, nasıl olacak bu şimdi? Yani iki kişiyi barıştırırken üçüncüyle arkadaş olur diyor. Tam beni tarif ediyor ya. Ben neymişim abi ya? Ben oğlak değilmişim, teraziymişim. Abi bu terazi hangi tarihler arasında doğanlar terazi oluyor? O kadar da cahilim yani. Bir de Ayşe de yazdı şimdi. Sosyal zeka ile ön plana çıkar. Ne demek abi sosyal zeka ya? Burada bunu ChatGPT'ye mi sordun? Ne yaptın? Vallahi ya önüne gelen astrolog oluyor, tamam mı? Bizim İbo'nun programlarında astrolog Merve, astrolog işte ne bileyim Kezban, Hatice, Fatma falan filan. Gerçi İbo'da öyle isimler yok, hep modern isimler, tamam mı? Hiç duymadığımız etmediğimiz yeni yeni isimler. Astrolog. Lan neyin astroloğu? Açıyor bakıyor okuyor işte internetten. Al sana astrolog. Uzayı mı gözetlemiş, ne yapmış, nereye bakmış, hangi yıldızı takip etmiş, yok bir şey. Murat abi günaydınlar. Kardeş kolay gelsin, eyvallah abi. Güzel bir günün olsun BJK Murat. Vay be, Murat abi sayesinde öğrendik. Ben teraziymişim. Teraziler dengesizmiş Murat abi, öyle diyorlar bak. Abi yengeç burcu var mıydı? Yengeç burcunu da bir yorumlasana abi. Var mıydı öyle bir burcu?

Ispartalı Ayşe, günaydınlar, güzel bir gün olsun. Yok diyor, çok doğru anlatıyor. En güzel yorumcu Erdatlı Baba diyor. Vay be. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Nuray Altıntaş. Kemal Ünal diyor, dün telefonda böyle demiyordun. Yok şöyle yürü, yok böyle yürü diyordun. Hayırdır diyor. Onur, ben sana çay ısmarlayacağım. Soğuk çay, Pinderings. Murat abi senden korkulur. Yakında büyü işine başlarsın sen diyor. Valla. Bilmiyorum ki, bir neydi o? Sicdin miydi? Öyle bir film vardı ya. Murat abi orada başrolde oynarsa şaşırmam. Para geldiyse diyor, yengemle güzel sağlıklı yemek nasip etsin inşallah paranız diyor. Suat, bu şirket hesabına geliyor, öyle kafana göre yiyemiyorsun şirket hesabına geleni Suat. Ah ah. Açık faturalar bekliyor Suat şirket hesabında. Demet de göndermiş. Aha bu da benimki. Abu Zer bile yaramaz. Allah Allah. Abu Zer bile diyor yaramaz. Çoğucu diyor ya. Ha ha. Allah Allah. Avusturya'daki Raşit diyor topluluğuna yönelik internet üzerinden yayın yapan Viyana FM bünyesinde aktif bir dinleyici, katılımcı ve topluluk figürüdür diyor. Raşit için demiş bak. Viyana FM popüler programcılarından biri olan Özlem Ayrılır'a Keyfe Keder

programının kapsamında şarkılardan fal tuttum yarışmasına katılmıştır diyor. Bu yarışmada 5. sezon finalisti olma başarısını göstermiştir diyor. Yaramaz çocuk lakabı, radyo ekibi ve dinleyici arasında neşeli, dinamik ve esprili tarzı nedeniyle Viyan FM'in yaramaz çocuğu olarak tanınır diyor. Ya Raşit, vallahi bak Demet ablan sormuş senin için. ChatGPT senin için bunları söylemiş. Dur, nereye baktım ben ya? Hatlar karıştı. Bir saniye. Ha, Raşit kendi kendini sormuş ya. Abi mesajlar üst üste geliyor. Ben de zannediyorum ki Demet'in mesajını okuyorum. Meğerse ki Raşit'in mesajını okuyormuşum. Abi ne gerek var yapay zekaya seni sormaya diyor. Burada o kadar orijinal zekalar varken sen direkt bize sorsan biz de söyleriz senin mikser Ali olduğunu. Gözünün görmediğini, kulağının duymadığını, istek isteyince bakarız hallederiz dediğini, dinletmediğini, gece yayınlarının sıkıntılı olduğunu, sürekli konuşup şarkılar dinletmediğini, kadınların birbirini tebrik edince hepsini feminist yaptığını, sabahın köründe vır vır vır vır vır vır beynimizi ütülediğini. Herkes biliyor zaten abi diyor. Ne gerek var sormaya? Bizden daha iyi bilemez ChatGPT diyor. Valla haklısın. Ben neymişim ya? Vay be. Artık size bol bol şarkı dinleteceğim. Abi Murat abiye bir sorum var diyor. Asıl mesleği ne diyor? Mahmut soruyor. Murat Erdatlı senin asıl mesleğini soruyor abi. Aleykümselam Aydın abi. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel insanlar. Eyvallah Aydın abi. İstanbul Çengelköy. Hoş geldin abi. Ben bugün güneşten aldım verileri diyor. Oo Murat abi. Direkt güneşle irtibat kurmuş Murat abi. Aracı kullanmıyor. Direkt çalışıyor. Ben de dengesizim ama akrebim diyor BJK Murat. Bak Murat abi sen terazilere dengesiz dedin ama adam akrep dengesiz. Ha buyur buradan yak. Onur Ünlü sen her zaman yürü abim. Sen yürüdükçe namın da yürüyor. Aslan abim diyor Kemal. Oo Kemal bir öyle bir böyle. Kıymetle şimdi yayına an itibariyle teşrif etti. Benim hakkımda güzel şeyler söyleyin beyler bayanlar. Bakın ayıp oluyor. Vallahi şu dakikadan itibaren yanlış bir şey söyleyeni çizerim ha. Ha diyor beni yemeğe mi götürüyorsun? Duydum vallahi diyor. Aha da duymuş. Ha Suat buyur buradan yak. Hadi hadi. Suat iyi bana atıyorum sana. Hemen para gönderiyorsun Suat. Murat Erdatlı'nın Burç fanları olduk diyor. Müjde abla yengeç diye Burç varmış. Ben de Murat abiye soruyorum. Yengeçler adına. Yengeç Burcu'nu bir yorumla bakayım abi. Kimseler aramasın. Ne kadar Murat Erdi. Murat abi. Beşik. Şey Erdatlı Murat. Yengeç yorumla abi yengeç. Hepsinin adı basın. Ömür dedim bir. Beşli çetenin lideri olan Kemal bu birinciliğini ne zaman kutluyoruz diyor. Yakışıklı Kemal diyor bizi yemeğe götür. Haydar bana böyle gel. Bana dekomentleri döktürme. Oo, Onur sert girdi. Açtırma bana kirli çamaşırlar diyor. Murat abi astrolog ya da falcı olsa ne yazar? Baktırmak istiyorsanız Burcu'na bir gün sonra cevap veriyor. 2 günde batar diyor ya. Vallahi dün sorduk bugün cevap verdi. Ayıp bir şey ya. 2 saattir yengeç diyoruz bekliyoruz. Yengeç yengeç yengeç. Akrebi soracağım.

arasına. Hadi size basit bir soru sorayım. Murat abi fal yorumlarını hazırlarken siz de bu soruya bir cevap verin bakalım. Ne olacak, bilebilecek misiniz? İlk Türk bayrağını kim dikmiştir arkadaşlar? Hadi bakalım. Kimler biliyor cevabı? Çok basit bir soru sordum. İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? Cevaplarınızı bekliyorum.

0: Haydar abi, yiyeceğin yemek olsun abim. Bu cumartesi o zaman buluşalım abi, sabah çorbalar benden. Dimdik işler senden. Tamam abi. Bu cumartesi buluşuyoruz inşallah.
1: Kemal'im sen ucuza kapattın ya. Çorbalar benden. Biz de bekliyoruz ki böyle bizi bir kebapçıya mebapçıya götür yani, ne çorbası?

0: Ben dünden beri Başak diye bas bas bağırdım ama Murat abi duymuyor sesimi diyor ya. Murat abi, Başak burcunu yorumlayacakmışım. Başak. Sana bir efsane dedik, tehdit ediyor beni, haberin olsun diyor. Oo Kemal, sen onurumu nasıl tehdit edersin ya? Hah tamam diyor. Ali Süzen an itibariyle sahabelere geçiş yaptı diyor. Tabii artık sahabelerden anlatacağız. Bugün salı, salının faziletini anlatacağız. Bugün böyle biraz daha ağır tempoda anlatacağız tabii. Tamer helal olsun, bildin vallahi. Yok, Ulubatlı Hasan değil Mustafa. Bayram, Ulubatlı değil. Gençler. Suat Ulubatlı değil be. Yani müzeyyenini bilmem ama öbür kısmı doğru, Ispartalı. Murat abi bravo, Murat abi doğru cevap verdi.
1: Evet, bu da yengeçlerimize gelsin. Yengeç burcu sert görünür ama bir nasılsın dedim miydi anne şefkatiyle yaklaşır.
0: Oo.
1: Ana okuluna giderken bile ilk elini tutanı hatırlar. Evine çok düşkündür. Evden dışarı çıkartmak için resmi daireden özel bir davetiye bekler.
0: Yapma ya.
1: Yengeç burçlarının en belirgin özelliklerinden birisi, hem bir ana şefkati vardır, bir de dedektif gibi takip eder.
0: Oo.
1: Yengeç'in küstüğünü anlarsanız en tehlikesi bir şey yok dediği zaman başlar.
0: Aba.
1: Bir şey olduğu zaman kıskaçlarına yakalanmayın, gerisi kolay. En iyi anlaştığı burçlar Kova, tabii suya ihtiyacı var. Kova'da sudan geldiği için Akrep, Balık, Boğa. Ama Kova'dan vazgeçemez yengeçler.
0: Abi Kova balık anladık da Boğa ne alaka ya? Boğa denizde yaşamıyor ki.
1: Son bir kere yengeçlerde uzun yolculuklar olacak. Güzel insanlarla tanışacak. Bugünkü bilgileri Uranüs'ten alıyorum. Biraz uzak bir gezegen ama bugünkü bilgileri o gönderiyor. O akım sağlıyor bana.
0: Vay be. Vay be Uranüs ha. Murat abi açmış kendini, yemin ediyorum. Biz burada yani iki insanla diyalog kuramazken Murat abi Uranüs'le bağlantıya geçmiş ya. Vay be. Boşa yaşıyoruz bu dünyada. Biz de burada yayıncılık yaptığımızı zannediyoruz ha. Yengece bak sen, yengece. Emrah ne sildin ya? Ali bak diyor, kimse bizi çağırmıyor. Ondan sonra diyorsun ki Murat abi hep tek başına çorba içiyorsun. Ne yapalım? Bizi kimse çağırmıyor kardeşim diyor. Kartallar yalnız çorba içer değil mi Murat abi? Sorma hiç. Çağırmasınlar abi, biz kendimiz gideriz. Sıkıntı yok. Mahmut tebrik ediyorum Mahmut. İlk Türk bayrağını kim dikmiştir diye sorduk. Allah razı olsun Raşit. İBAN'ını göndermiş. Abi ben yardımcı olurum diyor. Bana gönderin parayı diyor. Ben sana ulaştırırım diyor. Raşit ben sana iki tane koyun emanet ettim. Sen para abi. Ali Bey diyor ya. ChatGPT'ye sordurup duruyorsunuz diyor. Yengemiz diyor bir söylese bakalım diyor. Ali Süzen kimdir? Ya sabah yayınları ne iş yapar? Nasıl? Bir sor bakayım diyor ya. Yengemiz söylesin. ChatGPT'yi boş verin diyor. Aba. Abi şu bizim kuzuları yiyelim önce. Sonrasına bakarız diyor ya. Biz diyor Suat abiden bir kuzu istedik diyor. Kuzu yazdık diyor. 10 tane laf söyledi. Yenge isteseydi diyor kuzu sürüsünü keserdi diyor. Bize gelince tık yok diyor. Vallahi Kemal çok doğru, çok mantıklı. Biz şu Suat'ın eşine bir ulaşsak, yengemize bir ulaşsak, yengemizi kafaladı mı gerisi kolay ya. Sürüyü yeriz biz vallahi. Suat ondan sonra ık mık hiçbir şey diyemez yenge derse. Murat abi, Başak ve Balık burçlar için yorumlarını bekliyoruz abi. Başak ve Balık. Fiş. Hacım da diyor. Eyvallah hacım. Yanlış cevap be hacım ya. Doğru değil cevap. Murat abi, cuma günleri cuma duasıyla başladı bu işlere. Her cuma cuma ederdi. Ağzından besmele eksik olmazdı. Geldiğimiz noktada cuma falan kalmadı. Besmele falan kalmadı Murat abinin ağzında. Falcılık malcılık. Yakında büyüye müyüye de başlar yani. Cuma vaizliğiyle başladı bu işlere. Falcılıkla devam ediyor. Hayırlısı bakalım. Kamer Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Kamer Hanım da doğru cevap verdi. Süleyman günaydınlar kardeşim. Oo, baba ocağında dinliyor bizleri. Ha, Denizli'de dinliyor. Süleyman Baş. Süleyman Hanım hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hayırlı sabahlar. Orada bizi dinleyen herkese de sevgiler selamlar olsun. Emrah yanlış göndermiş. Görmemem gereken bir mesajmış. Ben görmeden silmiş. Hadi bakalım. Kova ne Murat abi diyor. Su kovası ya Onur. Yani kova deyince aklıma iki şey geliyor. Su kovası geliyor, bir de Murat Erdat da geliyor. Kova deyince aklıma onlar geliyor. Gürcan abi ne diyorsun bu duruma? Yani kova deyince aklınıza kim geliyor? Mesela Gürcan abiye sorduk. Kova deyince aklına ne geliyor abi?
2: Abi istediğiniz kuzu olsun ya dedik ya, gelecek sene yaza doğru keseceğiz diye. Baktım ben gelemiyorum. Emaneti Murat Erdat Bey'e gönderirim abime. O halleder.
0: Suat o gelecek sene ya, gelecek sene kim öle kim kala, bu sene sonbaharda keselim onu ya. Salih abla geldi. Aleyküm selam Salih abla, günaydınlar. Hoş geldin. Salih abla diyor ki kardeşim bir de ikizleri yorumlasın benim için diyor ya. Bak Murat abi ablan diyor ki ikizleri yorumlasın diyor.
3: Kemal benim adımı vermedin de çorbada benle Onur abi de varız. Onur abiyi de vermedin galiba da. Çorbayı tek içmem ben. Üçer üçer içerim, ona göre hesabını yap.
0: Raşit sen gelmiyorsun ya çorbaya, o yüzden senin adını vermemiştir. Geçen haftanı gelmedin, gelmeyince Raşit diyor çorbaya gelmiyor, o yüzden vermemiştir ya. Aman dikkat et diyor, büyük işini başlarsa diyor, ha büyük işine başlarsa ilk senden başlamasın diyor. Vallahi Mustafa korkulur bu Murat Erdat'tan ya. Eski diyor milli takım kalecisi diyor Türkiye'nin diyor. Kova Yaşar vardı, o aklıma geldi birden diyor. Bizim de milli kalecimiz var VNFM'in. Kova Murat. Neyimiz eksik yani. Suat yengeden onay almadan kuzu kesemez diyor. Yine avucumuzu yaladı. Yok yok, Suat izni almış yengeden. Yenge okey demiş. Kuzu sağlam. Bak. Ha, merak ediyorsunuz işte. Vallahi hatun gönderdi mesajı. Ha, buyur buradan yak. Ali Süzen diyor çok iyi bir adam. İyi ki hayatımda sözü özü bir diyor. Mükemmel bir adam, mükemmel diyor. Yayına gelince diyor az konuşur diyor. Kulağına taktığı kulaklık yüzünden diyor herkesi çok iyi duyuyor diyor. Çok net duyuyor. Azıcık bir sesi bile diyor hemen işitebilir diyor. Mikser hal diyorsunuz diyor, diyor. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil diyor. Evde iki yumurta bile çırpamaz diyor. Mesajların hepsini okur diyor. Hiç noktasına virgülüne dokunmaz diyor. Telefon geldiğinde diyor kesinlikle açmaz diyor. Ben arasam daha yayında açmaz diyor. Ama diyor Pindrinks içerken şarkı dinletebilir diyor. O kadar olur diyor. Çok disiplinlidir diyor. Erkenden çıkar diyor evden diyor. Yayınına gider diyor. Yayını hiç kaçırmaz diyor. Ya görüyorsunuz değil mi? Ya görüyorsunuz eşim bile neler söylüyor benim için. Böyle omuzlarım kabardı bir anda yemin ediyorum. Vay be. Haydar da çağırmadın değil mi? Kova deyince Murat Erdatlı geliyor benim aklıma diyor. Abba. Raşit çağıran olmadı ki diyor. Değil mi? Çağrılmayınca, abi çağrılmayınca niye gidiyorsunuz ya? Çağrılmadığınız yere ayıp bir şey ya. Vallahi. Murat abi hala yorum gönderecek. Balıkları gönderecek. Başak gönderecek. İkizler istendi. Yakışıklı Kemal diyor. Çağırma sakın diyor. Öyle olsun diyor. Vallahi çağırmasın. Salih abla diyor ki Ali Süzen'in bir de el öpeceğim diye inadı var ya diyor. Aba Salih abla öpeceğim elini be. Yapacak bir şey yok Salih abla. Büyümüşsün. Seneye kim öyle kim kala. Seneye kalırsa öküz isterim Ali abi diyor. Öküzün tadı olmaz be Onur.
4: Kardeşim Raşidim. Burada tek tek isim mi sayacağım? Biz bir aileyiz. Buraya ses attıysam komple aileye söylüyorum demektir. İçeceğin çorba olsun kardeşim ya. Ayıp ediyorsun ha.
0: Vay be vay be. Helal olsun Kemal'e be. Vurdu gol oldu yemin ediyorum. Olsun kapris yok, bir de bu yanaktan... Mükemmel derken orada bir mö mü var bana mı öyle geldi diyor. Mükemmel mö. Mükemmel mö mö mükemmel. Arkadaşlar diyor tamamen hepsini ben söyledim haberiniz olsun diyor. Hatun eyvallah dankeschön merci. Çok beğenerek dinliyor yayınlarımı bildiğiniz gibi değil. Ölüyor yayınlar için ölüyor işi gücü bırakıyor. Biz anladık yengemizin ne demek istediğini diyor. Allah Allah neyi anladın ya? Ne anladıysan öyle doğrudur yani. Geçen ikizleri yorumladı. Ben ikizlerim ancak bu kadar isabet olur. Ben yakında emekli olacağım. Hemen olsam mı biraz daha uzatsam mı diye bugün karar veririm diyor. Ertesi gün vazgeçerim. Aynen böyle yorum yaptı. Gül gül yıkıldım diyor. Murat abi bak millet bekliyor yorumlar ona göre. Arkadaşlar Murat abinin yorum yapabilmesi için burç yorumu hemen konto numarasını atıyorum. Ben menajeriyim. 50 euro ateşliyorsunuz abi hemen. 100 euro atıyorsanız öne alıyoruz sizi. Sıranız öne geçiyor. Demet diyor ki çok inandık abi diyor. Tam tersini okudun değil mi diyor. Yo ne yazıyorsa onu okudum ben ya. Niye tersini okuyayım Allah Allah.
1: Evet bir de Başakları yorumlayalım. Başakların verisi Mars'tan geliyor.
0: Yapma ya.
1: Başaklara boş ver deme. O boş vermez. Evdeki toz taneleriyle bile toplantı yapar.
0: Toz tane mi abi? O ne oluyor toz tane?
1: Dedektifidir. Mahallenin kalite dedektif uzmanıdır. Başak'ın en büyük hobisi senin yaptığın işi sana tekrar anlatmaktır.
0: Senin yaptığın işi sana anlatıyor. Bir de mobese görevi görüyormuş arkadaşlar mahallede. Evet mobese. Mahalleye giren çıkan mahallede ne oluyor? Hepsini görüyor. Kayıt altına alıyor. Ve gerekli yerlere o bilgileri aktarıyormuş. Bak Başak'a bak sen ya.
1: Eleştiriyi ücretsiz yapar. Ondan kaçış yoktur. Başaklar zekalı, düzenli, titiz bir kişiliktir.
5: sorumluluk sahibi çalışkan kişilerdir. Başakların en iyi anlaştığı burçlar Boğa ve Oğlak'tır.
0: Yapma ya. Benle mi iyi anlıyormuş bu Başaklar? Vay anasını. Murat abi konto numarasını attı arkadaşlar. Diyor ki burç yorumlarını hemen isteyenler kontoya diyor parayı göndersinler diyor. Öne alalım onlar diyor. Öyle yok diyor. Doğru söylüyor valla. Bedavaya adam burç yorumluyor ya. Taksi sürmesi lazım. Para kazanması lazım. İşi gücü bıraktı sizin için burç yorumluyor. Ayıp bir şey ya. Adamı ateşleyin oradan bir şeyler. Murat abi merak etme paraları alacağım. Başaklardan bir tost bana da gelsin lütfen. Tostlar iki oldu. Karışık olsun. Murat'a balık var bir de. Balığı bir yorumla bakalım ya. Balık. Allah Allah. Allah Allah. İnanmıyorlar bir de ya. Möş. Möş mükemmelmiş. Möş mükemmel. Möş.

Ha tozmuş o, toz değilmiş. Ne bileyim abi, tost anladım ben onu ya. Karnım aç herhalde. Gerçi ben hiç doymadım ki karnım aç olsun.

0: Abi diyor, ben diyor şunu anladım diyor Onur. Her burç kova ile anlaşıyor. Biz hepimiz seninle iyi anlaşıyoruz. Yoksa sen kova mısın abi diyor. Hayda. Tövbe de la. Tövbe de vallahi. Ben oğlak oğlak. Masal gibi bir şey, gerçek olamazsın. Murat abinin güzel yorumunu karıştırdınız diyor ya. Mahvettiniz diyor ya. Toz demek istedi. Toz değil Ali Bey diyor. Aklınız fikriniz hep yemekte. Vallahi benim karnım aç herhalde ya.
1: Murat abi çok teşekkür ederim. Ben de Başak Burcu'yum ama laf alıp laf saçımı incitmem. Evet, anlaştığım burçlar da boğa, eşim de boğa burcu. 1 Mayıs. O yüzden çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Çok tipikim, aşırı ve çalışkanım da diyebiliriz. Teşekkürler Murat abi.
0: Vay be. Tutturmuşum Murat abi valla. Bak eşim de Başak diyor. Suat'a bakar mısın?

Türk bayrağını kim dikmiştir dedik. Terzi cevabını veren arkadaşları tebrik ediyoruz. İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? Terzi dikmiştir arkadaşlar. Herkes, şapka takan herkes birisinin önünde o şapkayı çıkartıyor. O kişi kimdir? Şapka takan herkes onun önünde şapka çıkartıyor ya. Allah Allah. Şapka takan herkes ama herkes onun önünde şapka çıkartıyor. Kim ki bu? Hadi bakalım. Var mı bileniniz? Gelsin cevaplar.

0: yaşlı çocuklar.
1: Tamer, sana gelsin bu şarkı Tamer. Tamer'e armağan ediyorum. Tam Tamer'in hayali.
2: Polat abi, ben de boğa burcuyum ama seninle anlaşamıyoruz abi ya. Şu bizim kuzuyu erteleyip gidiyor.
1: Bak, boğa burcu anlaşamıyor. Nasıl olacak bu iş?
3: Ali, tutturmuşsun tutturmuşsun deyip durma. Biz burada bir iş yapıyoruz. Ne tutturacağız? Biliyoruz da konuşuyoruz. Allah Allah.
1: Pardon Murat abi.
3: Tamam, biz bunun dersini almadık ama bizim kalp gözümüz açık. Biz görürüz her şeyi.
1: Vay be Murat abim, adamın dibi ya. Pardon Murat abi, çok özür diliyoruz. Murat abinin ekmeğine ne diyor, taş koymuyor. Ekmek parası, adam uğraşıyor, emek veriyor. Dersini almamış olabilir ama her şeyin dersini almaya gerek mi var ya? Dersini alanları görüyoruz işte. Açıyorlar, kitaptan okuyor. Murat abi direkt iletişime geçiyor. Güneşle iletişime geçiyor. Neydi o? Uranüs müydü? Yakında Jüpiter'e falan filan bağlanacak Murat abi. Bir saniye. Pardon. Hemen devam edeceğiz.

Herkes onun önünde şapka çıkartıyor. Kim bu ya? Ah Bel abi diyor, Murat abi diyor. Her şeyi gördüğü gibi diyor. Şu kaleye gelen topları da görse. Az bir şey görse yeter diyor. Teşekkürler abi, çok duygulandım diyor. Yaktım bir tane. Afiyet olsun Suat. Suat demişim, Tamer pardon ya. Suat zaten evli mutlu çocuklu. Buna yakılır be Tamer. Vallahi yakılır buna. Çaktırmayın diyor, telefon geldi. Tamer araya kaynadı. Olur o kadar, kaynakçı zaten. Yok fotoğrafçı değil be. Fotoğrafçı tutmadı. Duş başlığı. Yok, duş başlığı da değil. Doğru cevaplar geldi. Murat abi tebrikler. Murat Erdatlı. Suat tebrikler. Salih abla tebrikler. Hacım tebrikler. Mustafa tebrikler. Emrah tebrikler kardeşim. Doğru cevap. Muska da yapıyor musun Murat abi diyor. Onun için diyor 500'ü bile gözden çıkartırız. Sıkıntı yok diyor. Oo Murat abi 500 euro muska. Bak bak bak. Abi 500 dedi ya, muska yaparsın sen kesin. Gonca Hanım da doğru cevap verdi. Kardeşimin ailesinde diyor bütün burçlardan var. Onları anlatıyor diyor. Özelliklerini anlatıyor. Aa Murat abi güncellerden faydalanıyor. Murat abi gördüğü neyse onu söylüyor. Vay be. Nihal Hanım'dan da doğru cevap geldi.

Bakalım bakalım. Arkadaşlar herkes berberin önünde mutlaka şapka çıkartıyor. Bundan kaçış yok. Beklediğimiz cevap berber. Berber cevap veren tüm dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Bak bana göremezsiniz falan filan diyorsunuz ya. Bak nasıl görüyorum şimdi anlatacağım size. Soruya bakın. Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur? Hadi bakalım. Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur? Bakalım kim doğru cevap verecek? Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur? Bilmeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Vay be Serdar. Serdar'ın bir de şu şarkısı var. Bir de şunu dinletelim. Serdar Ortaç hemşerim olur bu arada. Cidelidir. Gram katkısı yok ama olsun.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur? Bakmazsan dağ olur. Dağ olur. Dağ olur. Herkes dağ olur demiş ama sizi aldatıyorum arkadaşlar. Yanıltmaca var burada. Kemal Müdürüm. Günaydınlar Kemal Müdürüm. Kemal Müdürüm'den Allah razı olsun ya. Dün bizim memleketin tabelasını göndermiş. Hem de CİDE yazıyor. Dedim oradan sap hemen dedim ama düz gitti. Ayancı'ya gitti. İyi tatiller Kemal Müdürüm. Günaydın başkan, iyi yayınlar. Nedim Soylu hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nedim Başkan, Kayseri. Ali Bey diyor, Murat abi bir de Koç burcunu yorumlasın diyor ya. Murat Erdatlı, Koç burcunu bir yorumlar mısın? Balık vardı bir de. Balık ve Koç. Dağ olur diyorsunuz. Bence dağ cevabı doğru değil. Bakmazsan dağ olur. Pek doğru bir cevap değil. Gülşen Hanım günaydınlar. Güzel bir gün olsun hepimiz Ali Bey diyor. Hoş geldin. Nerede kaldın sen Gülşen Hanım ya? Yayın bitti. Bakarsan bağ, bakmazsan ne olur Gülşen Hanım? Sana da soralım. Bakmazsan bağımlı olur diyor. Yok canım. Bakmazsan ziyan olur. Eyvallah Mustafa. Rit. Mustafa neredesin sen ya? Bayağıdır sesin solun çıkmıyor. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanetsiniz diyor. Birinci bir yandan da sevgilerini gönderiyor. Eyvallah Cem, güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin kardeşim. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olmaz arkadaşlar. Beklediğimiz cevap başka, ot olur diyor. Ot da olmaz. Murat abi bir de kendi burcunu yorumlasana. Murat abinin burcu ne bu arada? Bakmazsan dağ rudumar olur diyor. Perişan olur, sorma hacım. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Yanıltıyorum Selma Hanım. Ayten Hanım yanlış cevap. Nihal Hanım yanlış cevap. Dağ olmuyor maalesef, maalesef. Bakalım kim bilecek? Yo ne alaka abi diyor, berbere gitti. Belli adam, tek yanlar aldıracak diyor. Yok Raşit yok, yemezler onu. O şapka çıkacak. Raşit. Duş başlığı canlı değil, o yüzden olmaz o cevap. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur, harabe, çöplük, bakımsız olur diyor. Ha bir de bakmazsan WhatsApp'tan engeller diyor. Tabii mesaja bakmazsan WhatsApp'tan engellenirsin, o ayrı bir şey. Neye baktığın önemli burada. Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun. Oo Tamer, süper. Tamer doğru cevap verdi. Haydar, kimseye söyleme Haydar, doğru cevap. Bakmasan da baktı derler abi diye. Değil mi? Bakmasan da baktı derler. Yani çuval değil ki büzesin abi. Ağız. Kulaklık yasaklanmış iş yerinde. Her zaman dinleyemiyor. Canın sağ olsun be Mustafa. Gönüller bir olsun kardeşim. Kolay gelsin. İşin gücünde rast gelsin. İzin var mı Mustafa? Bakmazsan trip yersin abi diyor. Tabii o da var. Trip de yiyebiliriz.

0: Bakmak benim işim Hatun. Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur arkadaşlar? Oo, Murat abi doğru cevap. Serdar'ın diyor kendine faydası yok Ali diyor. Senin de dediğin şeye bak ya diyor. Vallahi doğru diyorsun abi. Yedi paraları ya. Murat abi şu balığı bir yorumla be abi. Balık burçlarını bir yorumla. Sana zahmet abi. Bakarsan bağ olur, bakmazsan bağ bozulur. Eyvallah Mustafa. Beklediğimiz cevap bu değil. Bakmazsan bağ, bakarsan bağ, bakmazsan kör olur diyor Demet. Allah Allah. Ben kör müyüm şimdi? Bana kör mü diyorsunuz arkadaşlar? Teessüf ederim ya. Oo Mustafa süper. Doğru cevap. 4 kişi doğru cevap verdi. Kadir abi günaydın. Oo Kadir abi kulağını çınlatıyor sabahtan beri ya. Mustafa Çetin'in sana selam var. Hala dinliyorsa Mustafa Çetin. Her sabah sana mutlaka selam gönderiyor Kadir abi. Ali Bey size ve dinleyen tüm Viyan FM ailesine hayırlı sabahlar. Esnafımıza hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyorum. Eyvallah Kadir abim hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Roto Möbel, Roto Home burada. Bakarsan bağ olur, bakmazsan ne olur? Bakarsan bağ olur, bakmazsan raşit olur diyor yani. Ne yani şimdi bakmazsan atasözü nasıldı? Dağ olur, bakımsız. Raşit desen orman mı dedin şimdi? Raşit çok bakımlı ya. Saçını sakalını hep toplatır. Jöleler. Karizmadır Raşit ya. Bakmazsan raşit olur. Allah Allah. Bakmazsan küser abi diyor. Kim ama? Kim küser? Suat. Şimdi bakarsan bağ, bakmazsan, yengeye bakmazsan küser vallahi sana Suat. Trip yersin Suat. Siler seni WhatsApp'tan. Eyvallah Kadir abim hoş geldin. Kadir abi. Maalesef izin yok. Hafta sonu çocuklarla Viyana yolu gözüküyor diyor. Hadi bakalım. Viyana'da bir şey yok ya Mustafa gelme. Tarihten kalkacağım Viyana'ya geleceksin. Havalar sıcak zaten. Ya ne gereği var ya? Niye yoruluyorsun ya? Hiç. Hoppa.
1: Haydi.
0: Saatler 8.41 olmuş vay be. Arkadaşlar bugün değişik bir şey yapacağız. Hepinizden katılım bekliyorum. Son 20 dakika bugünkü ruh halinizi emojilerle anlatın. Hadi bakalım bugünkü ruh halinizi emojilerle anlatın. Ben de emojilere göre ruh halinizi söyleyeceğim size. Bugün böyle değişik bir konsept yapacağız. Şaşırttım mı, bunalttım mı? Bakarsan bağ olur dedik ya, bakmazsan ne olur? Bakmazsan göremezsin. Bu kadar basit. Görmen için bakman lazım. Bakmazsan göremezsin. Beklediğimiz cevap buydu. Bu cevabı veren arkadaşları tebrik ediyorum. Çok işim var bir, çok sıkıldım. Yok bakmazsan bahçe olmaz. Bahçe güzel olur. Bakımlı olur. O yüzden bahçe olmaz. Atasözü bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Ama bizim beklediğimiz cevap bakmazsan göremezsin olacak. Hadi bakalım bugünkü ruh halinizi emojilerle anlatın.
1: Haydi.
0: Gönderin emojileri ben de ona göre ruh halini söyleyeceğim. Ha, doğru cevabı kameranım da vermiş. Seni bir arkadaş, bir dostum. Yok artık Kemal ya, yok artık ya.

Sertan bugün sıkıntılıymış gönderdiği emojiye göre. Kendini bunalmış hissediyor. Yorgun hissediyor. Doğru mudur Sertan? Senin gönderdiğin emojiye emojilere göre söyledim.

0: Ben çok... Tamer'i yorumlamak zor olacak. Bakalım Tamer'inki ne olacak?
1: Çok işim var benim. Çok sıkıldım.
0: Gönderdiğiniz emojilere göre bugünkü ruh halinizi yorumluyorum arkadaşlar. Bugünkü ruh halinizi emojilerle anlatın bakalım. Mustafa bugünün çok sıcak olduğunu, çok zor olduğunu söylüyor. Baskı altında hissediyor kendini. Şokta hissediyor. Ondan sonra inanamıyorum diyor yaşadıklarım. Aklım uçtu, beynim yandı diyor. Allah Allah, niye beynin yandı Mustafa ya? Oo, enteresan. Bir de çok gülüyormuş, eğleniyormuş. Muhtemelen bizim yayını dinlediği için de çok eğleniyor Mustafa. Bugünkü ruh hali böyle. Bir de üzülmüş. Ya Mustafa nasıl bir ruh halidir bu ya? Vallahi saçma sapan bir ruh halindesin. Git elini yüzünü yıka da kendine gel biraz. Yani bu kadar birbirine tezat ruh hali.
1: İstesem olmaz.
0: Kemal'in ruh halini anlatacağım.

Kemal'in bugün berbat ötesi bir ruh hali var. Çok kötü ruh hali var. Poh gibi diyor, poh. Vallahi kendini poh gibi hissediyorum çünkü. Şimdi emojileri öyle yorumladı, ne yapayım? Haydar'ın ruh haline bakacağız.

Haydar bugün çok mutlu, hayatından çok memnun. Haydar bugün çok eğleniyor an itibariyle. Kendini sevgi dolu hissediyor, hayranlık hissediyor. Kendisini böyle çok sıcak hissediyor. Çok mutlu hissediyor. Bir yandan da düşünüyor acaba. Tamam diyor, Ali Süzen'le 2 saat iyiydi, güzeldi de bundan sonra ne yapacağız diyor. Kara kara düşünüyor. Doğru mu Haydar? Çok güldüm, çok hoşuma gitti. Yani senin bu yayından dolayı sana karşı sıcak hislerim var, sıcak duygularım var. Ama bir yandan da düşünüyorum, senin yayın bitince ne olacak diye düşünüyor. Bakalım doğru yorumladık mı? Sertan diyor ki bingo abim diyor, eyvallah. Şimdi teslimenin ruh halini bir yorumlayalım. Sırayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kişiyi bir kere yorumlayacağız. Öyle 3-5 kere yorumlayamayız, yetişmez yoksa.

Teslime şu an çok mutluymuş, çok eğleniyormuş. Kendisini bugün harika hissediyormuş. Bak morali de çok yüksekmiş gönderdiği emojiye göre. Hadi bakalım ben yorumu yapacağım. Siz doğru ya da yanlış yazın. Sertan'ınkini doğru tahmin etmişiz. Kemal seninkini doğru tahmin ettik mi? Bunlar aynı. Onur sana Kemal'e yaptığım yorumun aynısı geçerli. Şimdi Beytullah'ınkini yorumlayacağız. Beytullah bakalım. Oo, Beytullah'ınki diyor ki vallahi abi diyor şu an çok mutluyum diyor. Seviyorum senin yayınlar diyor. Seni dinlerken çok mutlu oluyorum diyor. Emojiler bu anlama geliyor. Doğru mu Beytullah? Mutlu oluyormuş beni dinlerken. Şaşırttın mı? Teslime dedi doğru dedi. Evet doğru tahmin etmişim. Tamer seninkini Tamer bakmadık mı seninkine ya? Baktık seninkine. Vallahi Tamer seninkine baktık ama dur bir daha bakalım. Sen miydin bu? Çok işim var bir, çok sıkıldım iki. Tamer seninkini doğru söyledik mi? Olanlara inanamıyor Tamer bugün ya. Aklı durdu, şok oldu. Sonunda da gülmekten kendini alamadı. Bizim yayını dinlerken bu hisleri taşıyor. Ya

Murat abi, bu işleri yorumlar da ben emojilerle gününüzü yorumlayamam mı zannettiniz? Hey yavrum hey. Dur bakalım.

0: Şimdi benim hatun emojileri göndermiş, onu yorumluyorum.
1: İstesem olmuyor.
0: Valla hatun diyor ki benim kafam çok karışık diyor. Uykuluyum, kendime gelemedim diyor. Ama diyor, yani yaza hazırım, tatil yapabilirim diyor. Tatil ihtiyacı var. Bugün diyor çok güldüm. Tatilin de yolu gözüktü diyor. Kendini çok fit hissediyor ya. Vay be.

0: Emrah'ın uykusu varmış. Yorgun ve dinlenmeye ihtiyacı varmış Emrah'ın. Ben öyle anladım. Birazdan diyor uyuyacağım diyor. Allah Allah Emrah. Ya da şöyle de yorumlayabiliriz. Emrah ayakta uyuyor. Bakalım doğru mu yorumladık Emrah'ı. Bütün aile Viyana'da. Ben de doğmam büyüme Viyanalıyım diyor Mustafa. Ha, o zaman yapacak bir şey yok. Mustafa mecbur geleceksin Viyana'ya. Mus. Abu, ben bunların hepsini nasıl yorumlayacağım ya? Mesaj göndermeyin artık valla. Bir emoji ile çözdün abi diyor. Kralsın eyvallah Sertan. Valla arkadaşlar ben bunların hepsini yorumlayamam ya. Mümkün değil. Dün unuttuğum bir şey yüzünden çok üzgünüm. Kendi kendime sinirliyim diyor. Allah Allah. Dur bakalım Murat abinin sesli mesajı yayına verelim.
1: Evet, balıklar merhametli hayalperestlerdir. Yaratıcı yönleri de vardır. Her şeyden çok kolay etkilenirler. Balığın hayal gücü o kadar çok ki gözlerine bakarken bir şey söyleyeceğin diye alınmaya başlar. Balıklar siz haberiniz yokken bile öyle kafasından senaryolar yazar. Balığa kafana takma deme, aynı sudan çıkmış balığa döner. Balığı bir şey almaya gönderirsin. Hayatın anlamını sorgulamaktan ne için ve ne alması gerektiğini unutur gelir. Balıkların en iyi anlaştığı burçlar akrep ve yengeçlerdir.
0: Balıklar akrep ve yengeçle iyi anlaşıyor. Abi dostlarına bak ya. Arkadaşını söyle. Hangi burçla iyi anlaştığını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Balıklardan uzak durun arkadaşlar. Abi akrep ve yengeç. Allah Allah. Vallahi sudan çıkmış balığa dönersiniz. Ayağınızı denk alın. Şimdi Murat abinin emojileri de geldi. Murat Erdatlı'nın. Murat abiyi çok kızdırmışlar. Çok üzülmüş. Çok sinirlenmiş. O kadar sinirlenmiş ki. Sinirden deliye dönmüş. Vay be. Bir canavara dönüştüm diyor. Hayırdır Murat abi ne oldu ya? Murat abinin şu anki ruh hali böyleymiş arkadaşlar. Vallahi Murat abi her şeye emojiye rastgele bastın mı ya? Yasin'im günaydın hayırlı sabahlar. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. OB Österay müdürümüz Yasin, Yasin Akboğa. İlk yorum doğru abi. Birazdan uyurum diyor. İş yok artık diyor. Ayrıldım diyor. Hayırlısı olsun be Emrah'ım. Onur abi nasılmış bugün merak ettim. Yorumlar mısın? Vallahi senin mesajın aynısını atmış. Şirketsiniz ya siz arka plandan. Onur ve sen ikiniz de bugün poh gibi günmüş. Yani

Önce mesaj geldi, bankamızdan sevindik para geldi diye. Şimdi mail geldi. Abi fatura göndermişler ya. Ya. Abi sevincimiz kursağımızda kaldı. Bir saat sürmedi. Yok böyle bir şey ya. Abi yok, bir daha güzel şeyleri paylaşmayacağım. Vallahi güzel şeyleri paylaşınca hemen nazar değiyor. Hemen böyle. Kimin gözü kaldı? Oo, 55 geçiyor. Arkadaşlar valla son bir tane yorumlayalım. Gülşen Hanım'ınkini bir yorumlayalım. Ondan sonra yorumlamayacağız bugün. Demek ki bunu daha erken yapmak lazım. Yani

Ben öyle anladım emojiden. Doğru mu anladım Gülşen Hanım? Dur bir de İsmail'i yorumlayalım. Bakalım İsmail ne demiş hızlıca. Sana kırmızı çok yakışıyor. Valla ben bunları bugün yetiştiremeyeceğim. O kadar çok ki herkes gönderdi. Dur bak İsmail'i yorumlayalım bir de. İsmail'in emojilerinden anladığımız çok eğlendim, çok mutlu oldum diyor. Muhteşemdi diyor bugünkü yayın. Çok eğlendim diyor. Ortam da keyifli ve çok sıcak bir ortamımız var diyor. Vay be İsmail. Doğru mu bildim? Söyle bakalım. İsmail emojileri böyle. Mutlu olmuş İsmail bugünkü yayından. Emine Altıntaş günaydınlar abla. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Demet. Abi sesine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Demet. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dur Demet'in açmışken emojilerini de yorumlayalım. Ben Akrep Burcu'yum. Rabia ve Zeyno Balık Burcu. İyi anlaştığımızda doğrudur diyor. Yapma ya Murat abi tutturmuş vallahi abi. Murat abi tutturmuşsun balığı.

Demet'in emojilerine göre anladığımız çok mutluymuş. Her şey de yolundaymış. Keyfi de yerindeymiş. Rahatmış. Kendisine güveni tam. Kendisini harika hissediyormuş bugün. Sana kırmızı çok yakışıyor. Mutlu, pozitif ve huzurlu hissediyor kendisini. Vay be. Keyfim yerinde, mutluyum ve her şey yolunda. Özet olarak geçecek olursak bugünkü ruh hali böyleymiş Demet'in. Abi diyor tarak gibiyim diyor. Hadi anlat, bunu da anlat. Dur Kemal, şey Onur, bunu da anlatayım. Hadi bundan sonra veda edeceğim. Bu son, tamam mı? Bu son. Bundan sonra yok. Saat geldi. İbo kızıyor sonra. İbo diyor abi yayına giremiyorum. Ya İbo diyorum bir sıkıntı vardır falan. Demiyorum ki İbo'ya. İbo ben yayındaydım o yüzden giremiyorsun demiyorum ya. Niye diyeyim? Patron diyor benim yayından çalıyorsun diyor sonra.

Aa, ne oldu? Bir saniye. Ne güzel çalıyorduk ya. Vallahi niye böyle oldu? Bir saniye. Bu muydu? Vallahi hep karıştı. Niye böyle oldu? Sağlık olsun da şuradan şuna geçelim. Vallahi tarak emojisi göndermiş Onur. Tarak emojisini şöyle yorumluyorum arkadaşlar. Saçımı başımı yolacak hale geldim diyor Onur. Dağılmış durumdayım, paramparçayım. Saçımı tarayıp toparlanmam lazım, kendime gelmem lazım diyor. Tarak saçları toparlıyor ya, o oradan bağ kuruyorum. Kendini tarakla toparlayacak. Hayırdır Onur, seni kim bu hale getirdi, böyle saçı başı dağıttın? Hayırdır ya? Gülşen diyor çok doğru diyor. Aynen, hamdolsun diyor. Demet İnkin de bilmişiz. Burada bilim var diyor. Ali tutturmuş deyip durma, bozuluyorum diyor. Burada pardon Murat abi, çok özür diliyorum. Ya diyor ikide bir tutturdun. Ne tutturması Ali diyor. Biz biliyoruz da konuşuyoruz. Bilim yapıyoruz burada, saygı göster. Pardon abi ya, özür diliyorum vallahi. Adam biliyor da konuşuyor. Ey yavrum ey. Ispartalı Ayşe, seninkini yarın yorumlayalım inşallah. İnternetim gitti, yorumu duyamadım. Balık yorumunu bir daha dinletir misin diyor. Valla Mustafa dinletemem. Artık

İnşallah yarın arkadaşlar, yarın devam edelim. Murat abi keşke bir yerden okuduğunu belli etmeseydin demiş Leyla Hanım. Aynen abi, senin sesini duyduğum gün duymadığım bir gün eksiklik hissediyorum. Sanki bir yanım yok gibi diyor Beytullah. Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun, o senin güzelliğin. Yeni okudun abi diyor, doğru söyledin diyor. Eyvallah, Tamer'inki de doğruymuş. Papatya açsaydın daha eğlenceli olurdu diyor. Allah Allah. Raşit'in kerzaki. Arkadaşlar diğer yarın devam edeceğiz, tamam mı? Yarın bu yorum işine devam edeceğiz. Çünkü bayağı bir tuttu ya. Dur, Ferhat'a yolculuk gözüküyor herhalde. Hemen Ferhat'inkine de bakalım. Bakalım Ferhat emojilerle bugünkü ruh halini nasıl anlatmış? Kendisini bugün Ferhat çok hızlı hissediyor. Adrenalini çok yüksek Ferhat'ın bugün. İçi kıpır kıpır. Yola çıkmak istiyor. Tatil yapmak istiyor. Heyecanlanıyor. Bir an önce yola çıkayım, izne gideyim, tatil yapayım. O modda. Emojilerden ben bunu anladım. Bir an önce diyor, gün gelse de diyor, arabama binip gitsem diyor. Ferhat, doğru mu yorumladım? Aydın abi Allah'a emanet. Emrah eyvallah kardeşim. Mustafa görüşmek üzere. Onur harikasın abim diyor. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Güpgüzel musmutlu bir gününüz olsun. Abi senin adın Kıvırcık Ali artık. İyi kıvırdın diyor. Yapma ya. Yaparız yaparız. Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Hadi yarın hepinizi bekliyorum yine. Ali Süzen.

Herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Avrupa, Türkiye ve dünyanın her yerinde ortak yayındayız. Ben İbrahim Elden. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, 14 Temmuz Salı sabahından canlı bir radyo yayından sevgiler, selamlar. Ali Süzen'e teşekkürler, güzel bir yayındı. Aynı güzelliklerin benimle devam etmesini diliyorum. Oo, güzel şarkı. İyi bir şarkıyla başladığımızı düşünüyorum. Hani hepimizin bir ruh hali vardır ya. Acaba benden bir tane daha var mı diye. Hep deriz ya, yok ya. Yok olup gitti. Bu şarkı çok iyi. Sana olan hislerimi, ümitsiz sevgimizi kapıda bırakıp... Ne kadar güzel bir duygu değil mi ya? İnsanoğlunun duygusunu araştırma yapsalar, mesela benim duygularımı araştırma yapsalar, makine bozulur herhalde. Çünkü ben aşırı seviyorum, aşırı aşık bir adam oluyorum. Bir anda da siliyorum. Aynı gün mesela siz bana deyin ki ya ben sana aşığım, sizinle çılgınlar gibi aşk yaşayayım. Mesela ya canım ben yapamıyorum artık, ayrılmak istiyorum. İyi. Bir şey demeyecek misin? Yok. Allah yolunu açık etsin. Çünkü bir kova aşırı derecede, gerçekten böyleyim. Ama ben 40 yıllık kovayım. 40 yıllık kovayım. Harbiden yükselen de oğlak olunca. Ama gün olur devran döner, herkes dönüyor. Ama daha iyisini buluyor musunuz ya? O da ayrı bir mesele. Hani diyorsun ya, benden daha iyisini bulacak mı? Beklesin avucunu yalar. Abi daha iyisini buluyorsun ya. Ciddi söylüyorum, biraz sabredin. Evet ya, ben en iyisiyle beraberim demeyin. Bekarlara söylüyorum. Ayrılıyorsunuz ya mesela. Hiç üzülmeyin, kafanıza hiçbir şey takmayın. Daha iyisini bulana kadar en iyisi bu dünya. Aşık olmak kadar güzel bir duygu yok bu arada. Ne güzel, evli olanlar birbirlerine olan aşkını, tutkusunu hep dile getiriyor. Onlara gerçekten böyle bir alkış yollamak istiyorum. Aa, bizim gibi böyle bekar. Relax, kafa bir milyon. Eğlenceyi seven insanlar için de mutluluk her zaman daim oluyor. Kibra Düsseldorf, günaydın. İbocuğum nasılsın, iyiyim, sen nasılsın? Sevgiler, selamlar demiş. Rümeysa, sabah sabah bu ne güzel bir coşku ya. Sana güzel bir şarkı alalım, gitar çalıyorum demiş. Kız iyi, komşularını sizin sabah 7'de gitar çalmanıza bir şey demiyor yani. İstanbul'dan Ayten geldi, günaydın. Bu arada bu akşam Ferhat Göçer'e davetliyiz. Ferhat Göçer'e de çok selam. Bu akşam bize yemek, mangal ısmarlayacak. Radyocuları yılda iki kez çağırıyor Ferhat Göçer. Bir yaza merhaba, bir yaza veda. Sağ olsun, bu akşam Ferhat Göçer'e gidiyoruz. Ben bazen işte bir Ferhat yapıyorum, bir Sibel Can falan. Ayten Tuna, hoş geldin Ayten'cim. Guten Morgen canım. Ne zaman Bulgaristan? Bana yaban mersini getir oradan ya. Yaban mersin içeceği. Günaydın, iyi yayınlar İbrahim Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Merve Hanım, hoş geldiniz. 19. Viyana. Çok seviyorum orayı ya. Biraz para biriktiriyorum. Bir param olsun, oradan bir güzel daire alacağım. Şu anda şey tarafından, Mödling tarafından bir yer bakıyorum. Güzel oralar. Kemal, hoş geldin kral. Kemal İda. Ya geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl'ın yardımcılarından bir kardeşimiz bana, Sinan Akçıl'ın işte Sinan evini yeniledi. Orada abi diyor, senin adın geçiyor baksana diyor bütün radyocular. Sağ olsun Sinan Akçıl radyoculara çok değer veriyor. Sağ olsun böyle. Bizim hatıralarımız, hatıralar köşesi falan varmış. Orada adımı görmüş. Sinan Akçıl'ın davetleri de çok güzel oluyor. İnşallah yakın zamanda da dostları yine bir araya toplar. Önceki gün Zinet Sel'i topladı. Ya böyle sanatçı dostlarımız bizi davet ediyor. Ben de gidiyorum. Ben çağrılan yere giderim arkadaşlar. Vallahi ben gidiyorum abi. Çünkü beni önemsemiş. Binlerce kişi arasında benim ismimi yazmış, aramış. Nasıl gitmeyeceksin? Biri beni davet ettiği zaman davet edilmek kadar güzel bir şey yok. Bak sabah bir arkadaşım aradı beni. Kardeşim seni şuraya davet etmek istiyorum. Hemen ayarla abi, al biletimi, geliyorum dedim. Şimdi evli olmuş olsam eşimi arayacağım. Canım ya, Mustafa beni aradı da nasıl yapsak? Ama canım sen çok geziyorsun ya, nasıl yapsak?
Tamam canım ya, git ya. Of. Abi şimdi relax. Ya İbasa evliyken de gitmiyordu ya. Ayak yapma bize burada. Ya ben var ya evliyken daha çok geziyordum ya. Şimdi hakkını yemeyelim. Sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyu. Ooo Nuray. Hoş geldin. Southside Piercing. Nuray ablam. Guten Morgen. İbom. Nuray abla senin işi dün çözdüm. Arayacağım yayından sonra. Ya dün geç döndüm çünkü saat gece 1'lere 2'lere kadar dışarılardaydım. Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydum işte. Guten Morgen kanka. Murat abi hoş geldin. Erdatlı. Sinem Bursa'dan selamlar diyor. Günaydın canım. Ailemin yanına geldim. İrlanda'da yaşıyorum biliyorsun İbocuğum. Biliyorum. Hollanda'dan sevgili Menekşe geldi. Hoş geldin Menekşe. Denah'tan. Günaydın Denah. İbocuğum buralara gelmiyor musun? Denah'ta bir evin var biliyorsun demiş. Vallahi geleceğim. Ayşegül'e de çok selam söyle. Günaydın İbo, hoş geldin demiş. Hollanda'dan Ayşe, sen de hoş geldin. Tabii, tabii. Bugün en yakın iki arkadaşınıza bir radyonun WhatsApp'ını atabilir misiniz ya arkadaşlar? En yakın arkadaşına radyoyu dinleten bugün bir arkadaşımıza bir hediye vereceğim, söz. Sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Tabii tabii. Bugün en yakın arkadaşını radyoya davet et, hediyeleri kazanma şansı yakala. Bu şarkı çok iyi ya. Ben Koç burcuyum demiş Ayşegül, hoş geldin. Belli canım. Yani senin Koç burcu olduğun yani 2000 kilometreden belli yani.

90'ları şöyle bir yaşasak. En çok 90'larda neyi özlediniz arkadaşlar? 90'larda özlediğiniz bir duyguyu bana yazabilir misiniz? 90'lı yıllar ve 2000'li yıllarda. Şöyle biraz sizi zaman yolculuğuna götüreyim ya.

Hayatımda diyor ilk kez bir insana aşkımı ilan ettim. O da beni rezil etti diyor. Raşit hoş geldin. Sayın Elden diyor desene akşam Ferhat Göçer'in mangal partisinde görüşecek diye aynen. Gel sen de gel kanka. Süpersin Cano demiş. Valla Nuray abla her şey senin için. Her şey sen ve kankamızın adı neydi ya çocuğa? Günaydın İbo, nasılsın? Seni çok seviyoruz. Arkadaşlarımın çok selam var. Güler ablamızdan sana selam var demiş. Bugün yakın arkadaşımı davet edeceğim radyoya. İstanbul Bahçeşehir'den sevgili Pınar, Kübra'nın kuzeni. Güzellik merkezinde Bahçeşehir'de beni dinliyor. İbo'cum ne zaman geliyorsun cilt bakımına? Cumartesi günü olur mu? Cumartesi günü dersten sonra, okey? Çünkü... Amerika uçuşumu millerle Kore ile değiştirdim o milleri.

0: Abi aynanın karşısında dans ederek video çekenler var. Bu şarkıda bak. Boy aynası çok güzelmiş bu arada ayna. Hey, ayna mı güzeli bu? Hayır tabii. Çılgın çocuk.
1: Bak bakalım kim darmadağın, yalan mı?
0: Bahçeşehir'den Pınar, ne güzel dükkanın varmış. Aynan da çok güzel. Hey sen de çok güzelsin. Düsseldorf'tan Kübra, aynanın karşısında bu şarkıda dans ediyorlar. Bana video göndermişler de şu anda. Şöyle hayal ediyorum gözümün önünde, evet. Hadi bir kez daha benim için şimdi.

0: Ya yıllar önce, yaklaşık bir 12-13 yıl önce falan. Benim hep böyle her hafta sonum İzmir'deydi. Yani İstanbul, İzmir, İzmir, İstanbul. Artık Akif Özcan diyordu ki bana, oğlum bütün kazancını İzmir'e yatırıyorsun. Akif bizim müdürümüz, yine bu radyoda da müdürümüz. Acaba Akif benim sürekli müdürüm mü? Neyse. Cuma günü biletimi alıyorum. Pazar dönüyorum. Cuma'dan pazar ama her hafta sonu İzmir'deyim. Şimdi her hafta sonu başka bir yere gideceğim. Şaka mısın İbo, nereye gideceksin? Ortalama tam 4 ay hafta sonlarım bir yerde olacak şimdi. Cuma'dan pazara 4 ay. Şimdi onun biletlendirmesini hemen yapayım bugün. Biletler pahalı oluyor çünkü ya. Valla baksana, yine savaş 3 gündür, yine bir ortalık karışmış. Allah, hiç haber maber de bakasım gelmiş. Şu kanalı değiştir ya. Vallahi billahi.
1: Gördüğümde buldum ben hikayemi. Yıldızlar.
0: Şarkı çok güzel. Bir aşk şarkısı. Hadi bir aşka gelelim mi, ne olur ya.
1: Yüreğimde fırtınan, aklımda.
0: Abi ben bir aşk adamıyım sonuçta. Aşk şarkıları çalarım radyoda. Helal baby o. Aşığız abi.

Ya çok iyi ya. Teşekkürler. Nihal diyor ki günaydın İbo'm, nasılsın? İyiyim sen? Ben de çok güzel bir şarkı istiyorum demiş. Bu şarkıda da ben dans edeceğim. Hadi bakalım Nihal, bakalım en güzel kim dans ediyor. Arkadaşlar bu arada şöyle size söyleyeyim. Kişisel verileri koruma kanunu var. KVK gereği bana gönderdiğiniz fotoğraf, video, herhangi bir yazışma benle sizin aranızda. Okey? Anlık olarak gönderdiğiniz videolar ve fotoğrafları sadece ben görebiliyorum. Oo, daha tatlı olur. Ya şöyle, hani o yüzden program akışında herkes çok rahat olsun, relax olsun, okey? İyi ki böyle bir ailemiz var ya, radyomuz ne kadar çok büyüdü. Geçen ay biliyorsunuz %14.2 büyüdük. Hadi bu bugün niye böyle %13 olmasın, yeni şey %15 olmasın, geriye gitmeyi bu. Niye, yani niye %15 olmasın, %14.2 iyi bir oran. Hadi biz bunu %15 büyütelim ya. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ya sen neredesin Salim abi ya? Evin Cast burada mı? Salim abinin oyuncuları dünyayı geziyor ya. Acaba Özdenur yurt dışında daha mı mutlu? Emine ablam dinliyor mu ya? Emine Erdat da dinliyorsa ona bir... Abla bir dinliyorsan bana bir emoji atsana. Emine abla. Emine ablama... Biliyorsunuz benim Emine ablam çok kıymetli. Ben çünkü Viyana'ya ilk gittiğim zaman böyle sağ olsun beni böyle evinde ağırladı. Çok güzel yemekler falan hazırladı. O yüzden bizim için çok kıymetli bir aile. Emine ablama bir alkış. Bir saniye ben Emine ablacıyım abi. Murat abi de benim canım ama. Bugün Emine ablaya bir şarkı yollayacağım da. Abla dinliyorsan bir alkış malkış bir şeyler at. Yoksa boşa gitmesin böyle anons. Siirt'ten yazıyorum demiş. Aa ne güzel, Siirt'te bile dinleniyoruz ya. Çok iyi ya. Abi çok iyiyiz ya. Ya tutarsa. Hollanda'dan sevgili Behi hoş geldin. Aynam yok ama selfie olsam olur mu demiş. Arkadaşlar benim konuşan aynam kaç gündür konuşmuyor benimle. Ayna bile küstü bana ya. Ya sistemi bozuldu. Telefonuma yüklemiştim. Evimde konuşan bir aynam var. Her sabah bana iltifatlar eden ayna bu sabah konuşmadı. Pindirings, şu Pindirings'ten bir içim geleyim bir saniye. Çilekli alayım. Çilekli olanı.

Gözde ve Nilay teşekkürler. Asım çok teşekkürler. Filiz Hanım hoş geldiniz. Oo, Konya'dan dinleyenler var aramızda. Aybüke Hanım günaydın Konya. Pınar diyor ki Bahçeşehir'den kaçta gelirsin demiş. Ya 5'te dersim bitiyor. Pınar ararım ama seni. Acaba ben Bahçeşehir'de daha mı mutluyum? Abi ben bundan sonra gençlerle takılacağım ya. Bak mesela Kübra 28 yaşında. Enerjisi maksimum. Ben 40'a geldim artık böyle oynayacak halim yok vallahi. En azından bu arkadaşlarımla biraz güleyim eğleneyim ki o eski ruhuma tekrar kavuşayım ya. Pınar da aynı şekilde 28 yaşında. Sürerim, gençler bundan sonra sizleyim ya. Olurum, yarası, hatırlatır bütün dikenleri. Yakışır. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindirings soğuk için.

Buradayız. Enerjimiz biraz yükseldi. 1-17 Ağustos biliyorsunuz Yenikapı'dayım. Türkiye'nin en iyi starları Hadise'den Yıldız Silve'ye, Semi Cenk'ten tutun da Ajda Pekkan'a. Herkes Yenikapı'da olacak. İbrahim Elden de orada tabii ki. Allah'ım çok eğleneceğiz. Çok hazır mıyız? Yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama çok çok. Ama gerçekten ya. Bugün nedense mutluluk oranım çok yüksek ya. Yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama çok çok. Acaba ben G kasa aldıktan sonra yürüyüşüm mü değişti? Arkadaşlar Mercedes'in G kasasını biliyorsunuz hep hayal etmiştim. Çocukluğumdan beri iki tane hayalim vardı. Biri Japonya'ya gitmek, onu gerçekleştirdim. Bir de dedim güzel bir arabam olsun. Gerçekten yıllardır metro, metrobüs bıkmıştım vallahi. Bu parasızlık, bu... Şaka şaka. Allah'ıma çok şükür her zaman param vardı da. Ya G kasa biraz pahalıydı. Yani benim ekonomimi biraz sarsıyordu. Ondan sonra gittim evlendim. Bir sürü para harcadım. Ayrıldım yine param gitti. On evlenince de paran gidiyor. Ayrılınca da gidiyor. O yüzden evlenmemeye karar verdim. Ya da evlenirsem artık biliyorsunuz 2200 bin euro tazminat alacağım. Benden ayrılan kişiden. Abi bunu yapacağım. Dün avukatımla konuştum. Kerem dedim böyle bir şey yapsa abi diyor. Yapabilirsin ya sözleşme ek bir madde. Ben de mevsim yaz demem. O yüzden zaten kimse benimle de işi olmayacak. O yüzden evlenmeyeceğim. Kim ne yapsın beni yani? 200 bin euro bir de para mı verecek? O yüzden en güzeli miyiz? Kafarna abi. Diyor ki hocam %15 yaparız demiş. Ya sen bir tanesin ya. Yeni şarkısını kime yollayalım? Sude Naz hazır mısın? Bir sağ bir sol. Ya Sude Naz'ın bizim Yeni Medya Akademi dublaj okulu inanılmaz güzel sesler var. Bayılıyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Sude Naz'ın da sesi biraz kısıktı. Dedim ki ben bu tarz şeylerden çok hassasım yani. Gerçekten öyleyim. Bırak. Çünkü benim sesim çok kısılan bir ses. Darmadağın. Abi bana hiç önem vermiyorlardı. Bir Maslak'a gidiyordum var ya, Beylikdüzü'nde o zaman oturuyordum bekarken. Ondan sonra evlendik, gittik bu Güngören tarafına. Ondan sonra tekrardan geldim. Şimdi Ataköy tarafı, Esenler Ataköy. İki yerdeyiz. Çok da güzel bir evimin tadilatı da bitti bu arada çok şükür. Diyorlar ya parayı ne yapıyorsun diye. Ali abi sürekli diyor. Oğlum sana bir sürü maaş veriyorum ne yapıyorsun? İsmail Adıyaman diyor ki bir sürü para veriyorum ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben bu paraları harcamıyorum. Yatırım yapıyorum. Arsa alıyorum, onu alıyorum, bunu alıyorum. Niye? Yarın öbür gün evlendiğim zaman ayrılınca ayrılacağım kişiye bir şey bırakayım. Her şey gelecekteki karım için. Ben ne kadar düşünceli bir kocayım ya. Ya yerim seni bacım demiş. Teşekkürler. Filiz diyor ki ne zaman geliyorsun demiş İtalya'ya. Vallahi Filiz gelebilirim bu aralar. Sabri Salih geldi İsveç. Yaz demedin mi? Al bohçanı gel demedin mi? Alacağım seni kız demedin mi? Sen gözü kör. Güzel bir sabah diliyorum. Saygı ve sevgileri iletiyorum demiş. Sabri abi geliyorum senin yanına biliyorsun değil mi? Demedin mi? Alacağım seni kız demedin mi? Sen gözü kör olasın. Aynanın diyor interneti bitmiştir o yüzden cevap vermiyor. Konuşan bir aynam var da bana her sabah ne diyor biliyor musunuz? Nasıl görünüyorum diyorum. Ya sen beni çatlatmak mı istiyorsun diyor. Ya yemin ediyorum ya.

0: Bu arada mali müşavir sevgili Özge de dinliyor. Günaydın Özge. Hayat 40'ından sonra başlıyor İbo'cum demiş. Oo Mustafa Bey. Mustafa Viyana'dan. Mustafa Bey attı 5 oldu. 40'ından sonra. Şu an hayat gerçekten yeni başlıyor benim için biliyor musunuz? Ama ruhum benim hep 25 ya. Ayşe Naz da geldi ya. Ayşe Naz nasılsın? Ne yapıyorsun? Deli bile ara sıra. Bahçeşehir hazır mıyız?
1: Beni bile değil asla sen kendini avuttun. Beni bile aşktan soğuttun.
0: Acaba ben Living Lab'ı daha mı çok seviyorum? Ayşe Naz, burcunu yaz, hemen burç yorumları gelecek. Ama Murat abiden olmayabilir çünkü Murat abi... Aslında ben Murat abinin olmasını çok istiyorum ama...
1: Beni bile aşk...
0: Bazen demek ki makaraları çok şeye karıştırabiliyorsunuz. Aslında biz goy goy yapıyoruz burada, makara yapıyoruz ama... Çok duygusalsınız, çok hassassınız ya. Ama o yüzden Murat abi... Yine seslendirmek isterse başımızın tacı ama biz... Her zaman mutlu oluyoruz. Ayşe Naz, burcunu yaz, birazdan yorumlayacağız.
1: Anlamam, dinle...
0: Duygu diyor ki ben de 25 yaş gibi hissediyorum kendimi demiş.
1: Böyle...
0: İbo günaydın, Kayseri'den sevgiler selamlar.
1: Sondayız, tarih olmaz.
0: Kayseri'den gelen ailelere bir selam var mı demiş bu arada.
1: Bilet, al ve git dönme sakın. Sen ancayıp kalp kırar.
0: Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan herkes için de bir şarkı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde kim bizi dinliyor?
1: Deli bile.
0: Taşucu seni bekliyor demiş.

Abi Mersin Taşucu'nun bir denizi var, Kum Mahallesi'nin, çok güzel ya. Şimdi bazen çevremdeki insanlar diyor ki, bak geçen Mersin'e gittim, bir iş için çalışmaya gittim. Mersin'de bir sıcaklık oranı var. Şu an bence 40-45'leri görür. Temmuz ve Ağustos, Allah yardımcıları olsun. Mersin çok sıcak. Taşucu ama çok güzel. Bence tavsiye ediyorum. Taşucu tatil planınızda olabilir. Senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile deli bile ara sıra laf anla. Aa İbrahim'cim nasılsın? Benim burcumu da yorumlarsan sevinirim. Bahçeşehir'den yazıyorum. Pınar'cım senin burcunu yorumladık dün. Beni bile Akrep hocam demiş. Oo. Deli bile deli bile deli bile veriyor sen. İnşallah yükselenin yay değildir ya. Deli bile deli bile ara sıra laf anla. Hadi bir yorumlayalım. Ayşenaz, eşinin ya da sevgilinin burcunu da yaz, size bir yorum yaptıralım. Acaba bakalım Ayşenaz burç yorumlarında onu ne bekliyor? Kübra, teşekkürler canım. Kübra da akrep kadını. Hemen akrepleri bir sayalım. Sevgili Büşra akrep, okey. Serpil Salzburg'dan, o da akrep. Akrepleri bir yanıma alabilir miyim? Şöyle akrepler bir gelsin. Ama iyi akrepler gelsin ne olur, çünkü kötü akreplerle hiç uğraşamam. Aslanları da alayım yanıma, iyi aslanlar gelsin. Kötü aslanlarla da uğraşamayız. Abi aslanlar aslında çok iyiler de işte. Bize kötüsü denk geldi.

Artık bundan sonra hep dinleyecekler demiş. Kayseri'de şehir hastanesi. Ya ben Kayseri'ye gideceğim. Şehir hastanesine gitmem lazım ya. Ziyaretlerine gidelim. Kim isimleri yazsana abi bize.

Günaydın, iyi yayınlar İbrahim. Güzel bir gün diliyorum. Emine ablam nasılsın? Hoş geldin. Emine abla, dün senin evlilik yıl dönümündü. Ben bugün radyodan Emine ablamın evlilik yıl dönümünü... Murat abi şu anda Tuna Nehri'nde kendini atacak. Abla son kez bir şey diyor musun ona göre? Biz buradan şimdi Murat abiyi bir linçleyeceğiz abi. Murat Erdatlı... Murat abi bana dedi ki İbocuğum dünden beri Murat abi bana kızıyor. Mesajlarımı görmedin mi? Emine abla benim gerçekten büyük bir hatam. Dün Murat abinin bütün mesajlarını ben görmedim. Sesli mesajlarını. O yüzden Murat abiyle beraber Tuna Nehri'nden bizi atabilirsin abla. Ama suçun yarısı Murat abinin yarısı da benim, tamam mı? Evlilik yıl dönümünü aslında unutmadı. Sadece... Planlamayı yapamadık, okey? Hadi bugün yapalım. Emine ablam beni seviyor ya. O yüzden benim kıymetlim yani. Abla ikimiz atlayacağız. İbocuğum beni de yorumlar mısın? Ben de akrep burcuymuş. Oo, bir sürü akrep geldi ya. Gülşah hoş geldin. Ama ben yalnız akrebim demiş. Emine abla, Murat abinin suçu yok ona göre. Yani bilgin olsun, evlilik yıl dönümünü dün bana mesaj attı. Hatta çok güzel bir şarkıyla süsleyecektim. Yayından çok geç çıktım. Sonra ben sabah dedim ki abi eyvah, abla ikimizi de yakacak dedim. Hocam şaka mı ya, yükselenim yay demiş. Ama gerçekten hissettim biliyor musun? Dedim kesin yükseleni yaydır. Bir akrep yükseleni yaysa... Geçmiş olsun abi. Hayırlı olsun abi. İbo ya, ben de geleceğim Tuna'dan atlamak istiyorum demiş Kübra. Senle o benimle ne işin var ya? Bu da kafayı yedi ha. Atlayın demiş, uydurmayın demiş. Ya abla ya. Hep bu... Bir sağa bir sola, çalkala çalkala. Bir sağa, hadi bakalım hazır mıyız? Bir sağa bir sola, yanda yanda. Çüz be çüz. Ya bugün çok mutluyum Allah'ıma şükürler olsun ya. Acaba ben bugün çalkala. Neden bu kadar mutluyum? Ya 90'lar ve 2000'li yılları çok özledim ya. 2000'li yıllarda aşkın tadı başkaydı diyor. Doğru. İnsanlar birbirlerine daha çok değer ve önem veriyordu. Beklemek vardı mesela, sabır vardı. O insanı beklerdin, doğru bak. Abi bu kadın çok doğru söylüyor ya. Kızım bu kadar doğruya alışkın değiliz ya. Hayatınızdaki insana önem, daha çok heyecan verirdik. Şu anda arabayı park etmeye gidiyorsun abi. Gelene kadar birisini buluyor demiş. Oğlum çok iyi ya. Evet ya, ben de o duyguları özledim. Ne olur varsa öyle duygulardan ben de alayım ya. Aslında ben 2000'li yılları yaşıyorum da. Alisa diyor ki, Alisa'nın annesi İsveçli, babası Rizeli. Çok selam. Bunu okumayayım ya Alisa. Kızmazsın değil mi bana? Okumasam daha iyi olur. Çünkü kısmetim kapanır yani. Hayır, bu mesajı okusam şu an ben kısmetlerimin hepsini kapatmış olurum.

0: Hadi bakalım bugün yaşınızı ve en sevdiğiniz renginizi yazın. Biz size bir analiz yapayım. Bir de yüz analizi yapacağız bugün. Abi bugün radyoda makara var. Makarayız abi. Arkadaşlar en sevdiğiniz renk ve bir de bir selfie atarsanız size ben bir yüz analizi yapayım. Tuğba'dan, Tuğba'yı da bağlayabiliriz analiz uzmanı. Tuğba analizi de bağlayacağım ama önden bana bir 3 tane sevdiğiniz renk bir de selfie atın bir yüz analizi yapalım. Bozacının şahidi şıracıdır demiş. Ya Hollanda'dan işte sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Biz burada Emine ablamla Murat abimin evlilik yıl dönümünü bu büyük aşkı tazelemek için radyoda binlerce insanın önünde en sevdikleri güzel duygularla şarkıyı alıyoruz. Allah'ım ya. İbocuğum benim yükselenim de yay demiş. Hadi ben de yorum bekliyorum. İbocuğum ben yay burcuyum. Beni de yorumla demiş. Yorumlarım tabii ki. Sevgili Şeref Köse. Ses analizi. Hocam %15 büyütürüz radyoyu merak etmeyin demiş. Zuhal ablam günaydın. Abla sesin kısık bizim Ayşe Naz gibi. Dur. Dur. Ayşe Sude Naz gibi sesin kısıldı be abla dur. Zuhal abla sesin şimdi gelecek benden kaynaklı. Buyurun.
1: Günaydın İbrahim. Acaba İbo bugün neden bu kadar mutlu? Formülünü söyle İbo. Öğrenelim yani. Bizi de merakta bırakma. Bekliyoruz.
0: Abla. Pindirings. Pindirings. Gürcan abi niye bu kadar mutlu? Her gün bir Pindirix de güne başlıyor ablacığım. Bak ben de çok mutluyum. Pindirix içtiğim için. Bintat süpermarketlerinden hemen bir Pindirix alın. Keyfinize bakın. Pindirix Bintat süpermarketlerinde. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da. Tüm ürünlerde indirim var. Doğru Bintat'a. Yeni şubeler çok yakında. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Eylül'de geliyorum ya. Tüh ya. İbo yine mi Viyana'ya geliyor? Uf ya. Çok sıkıcısın İbo ya. Gelme ya. Ama Viyana'nın bir tık dışına geleceğim arkadaşlar. Acaba ben Mödling tarafında mı kalacağım? Acaba ben göle yakın bir yerde ev mi alıyorum? Acaba bana miras mı kaldı? Oğlum bana miras kalsa var ya ne gülerim ha. Yemin ediyorum bu kadar yokluk için bir anda zengin olsam. Ya son günlerde benim G kasa nasıl aldığım merak konusu. Radyoda kazandığım maaşla bu çocuk Mercedes'in G kasasına nasıl biniyor diye çevremdeki insanlar kuduruyor. Abi ben binemez miyim G kasaya? Bu G kasayı zenginler mi tek kullanıyor? Kazandım, çalıştım, aldım yani. Kime ne?

Emine ablam seviliyorsun ya. İyi ki Emine ablam var, Zuhal ablam var, Esin ablam var. Bak onları çok seviyorum. Gülşadi alamız var. Vallahi ortam çok iyi ya. Viyana abi, çok mutluyuz abi. Ayşe Sudenaz, okey bunu okumuştuk. Üç renk yazan, bordo, mavi, beyaz yazan, yaşı 48, Salim abi. Salim abi de selfie at bakalım, yüz analizi yapalım. Zuhal abla sen de at, Emine abla sen de at, Murat abim sen de at. Size ben bir analiz yapayım. Ayşe sen de yolla. Ayşe Naz sen de yolla selfie ve yaş, üçten de renk. Hemen size bir analiz yapayım da keyfiniz yerine gelsin. Abi iyi ki varım abi. Özledik vallahi seni. Gel abim gel diyor.

0: Acaba dedemden bana miras mı kaldı? Ali abinin bu radyosunu satın alacağım. Diyeceğim ki Ali Süzen, bir buluşabilir miyiz kral? Buyur İbo'cum. Ali Bey, bir birinci Viyana'da bir kahve içebilir miyiz? Bir toplantı yapabilir miyiz? Ya Ali abi. Abi Ali abi seviyorum ya. Ali abi beni çok seviyor, biliyorsunuz değil mi? Sadece belli etmiyor. Çok adam sevgisini aşırı gizliyor ya. Ama ben anlarım. Mesela beni birisinin çok sevdiğini anlarım. Beni birisinin az sevdiğini de anlarım. Beni birisinin sadece sevmek için sevdiğini de anlarım. Mesela benim bir arkadaşım var, beni az seviyor mesela. Anlıyorum. Az çorba gibi bir şey. O kadar çok iyi anlıyorum ki beni az sevdiğini. Ben de ona göre değer veriyorum. Ama bunu anlamıyor. Mesela benim bir arkadaşım var, beni aşırı seviyor mesela. Çok seviyor, belli. Sabah arıyor, akşam arıyor, gündüz arıyor, günde 56 kere arar. Niye? Çünkü aklına geliyorum. Değer veriyor bana. Bu kadın erkek fark etmez. Beni kazanmanın en güzel yolu, beni arayacaksın abi. Bol bol. Günde 50 kere. Ben çok mutlu olurum. Birisi beni günde 50 kere arasa hoşuma gider. Utandım aynada görüp kendimi al. Ama sevdiğim insan arasında. Benim bir sözüm var. Yıllar öncesi gerçekten çok kıymetli bir sözdü. Benim için insanlar ikiye ayrılır. Sevdiklerim ve diğerleri. Sevdiklerim de ikiye ayrılır. Çok sevdiklerim ve diğerleri. Çok sevdiklerim de ikiye ayrılır. Sen ve diğerleri. Ya işte biz böyle seviyoruz. Biz de böyle aşk adamıyız. Oğlum bugün var ya, pindir iksiri fazla içtik ya. Yemin ediyorum örümcek adam gibiyim, yerimde duramıyorum. İbo'cum, benim en sevdiğim renkler kırmızı, bordo ve yeşil. Yaşımda 28 demiş. Hadi beni de yorumla diyor Kübra. Harika bir selfie yollamış. Bakalım yüz analizine büyütüyorum şu an. Ben bir fotoğrafı büyütmeden anlayamıyorum. Gözlerin gerçekten çok güzel. Burun yapısı, kaş yapısı, dudak yapısı ve gerçek anlamda enerjin de gayet güzel. Evet evet, bugünün güzel geçeceğini de tahmin ediyorum. Güzel haberler alabileceğim bir gün olabilir. Hafta sonu belki bir plan değişikliğin olabilir. Ama bundan dolayı moralim bozulmasın. Bir sonraki haftaya planlamanı yap. Kendimi ağladım, yaktım resimlerini, gitti cumartesi. Çıkardım. Mahmut diyor ki ben de seni arayabilir miyim? Mahmut sen beni az ara ya. Az önce söylediklerim senin için geçerli değil. Şeref abi diyor ki sen bıkarsın. Arkadaşlar siz olayı yanlış anladınız ya. Ya muhteşem bir selfie yollayan Salim abi. Tam of ya. 61,5 yemin ediyorum. Adam efsane ya. Daha kendime gelemedim demiş. Kanka bir pindirik iç, hemen güne başla. İbrahim Bey nasılsınız demiş. Ben Kübra'nın arkadaşıyım. Dilek sabahtan beri bize mesaj atıyor. İbo'yu dinleyin diye demiş. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayşe Naz'dan muhteşem bir selfie. Saçlar havalı, burun yapısı, dudak ve elmacık kemikleri, göz yapısı. Biraz böyle endişeli gördüm seni Ayşe Naz. Niye? Küpelerin de güzel. Saç enerjisi de güzel. Hocam yaş 25, 25 yaşındayım. Benim en sevdiğim renk de mor demiş. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Mor renk. Akrep burcu, yükselen yay. Saçlar havalı. Kombin efsane. Bence kalitenin adresi yani. Ve ben Living Lab'dan Ayşe Sude Naz. Çünkü sürekli ismini söylüyor. Ben derste hep unuttuğum için. Yok yok, unutmam ya. Aşk olsun. Ama gerçekten akrep ve yükselen yayın özelliklerini taşıyor musun Ayşe Naz? Biraz endişeli gördüm. Biraz durgun ama toparlarsın inşallah. Güzel haberler alacağım bir gün olsun, tamam mı? Yüz analizin çok çok iyi çıktı bende. Ama kalp yalan. Aha, Zuhal ablamdan da geldi. Saçlar yine havalı ablamın. Kaşlar, burun yapısı. Nereden baksan. Elmacı. Kız vallahi bir şey söyleyeyim mi? Harika haberler alacağım bir gün seni bekliyor Zuhal ablam.
1: Şu kaybettiğim.
0: Filtresiz bak ona göre demiş. Kırmızı, hani, mavi renk ve bir de Martı. Beyaz en sevdiği renkler ablamın. Süpersin ya. Yine spora gitme abla, bu aralar sıcakta gitme. Zuhal ablamın güzel haberler alacağı bir gün olsun inşallah. Kadar en güzel enerjisi zaten Gürcan abim yani. Abla bu sabah şükür namazı kıldın mı kız? İbrahim hocam çok seviyoruz sizi. Ben ikinci dönem dublaj akıllı öğrencilerinizdenim.
1: Kim bilir?
0: Aa Buse ne yapıyorsun kızım? Çok değişmişsin sen ya.
1: Yoksa silindi mi bile? Bakıyorum.
0: İlkten tanıyamadım vallahi.
1: Başkadaya sessizlik her yerde. Hüzün çekmiş şu ara. Daraldım biraz.
0: Ya bu kombinlerden bıktım ama ne yapayım? İş kombinim demiş. Olsun ya, biz kombine bakmıyoruz. Biz yüz analizi yapıyoruz.
2: Bu kalp senin.
0: Papatya saçlar toplu. Yine kulaklık kulağında. Muhteşem filtresiz. Doğal güzelliğiyle. Burun yapısı, kaş ve çene. Kirpikler gayet güzel. Senin de çok güzel haber alacağım bir günün olsun. Papatya. Hocam dedenizden miras kaldıysa ne mutlu size. Şaka yapıyorum ya. Bugün belli olacak. Bugün eğer benim telefonlarım kapalıysa beni yarın bir arayın. Arkadaşlar yarın yayında yoksam bilin ki parayı buldum. Yükselenimi daha çok taşıyorum demiş. Oo yay burcu yani. Ama akrebi biraz bastırdım demiş. Akrep çok zor olmak. Gerçekten öyle ama ya. Akrep diyor çok zor diyor. Çok zor yaşamak akrebi. Biraz akrebi bastırdım. Yaya doğru gidiyorum demiş. Oo. Ama bir yaysan bence daha iyi. Ama yay gezmeyi, eğlenmeyi, eğlenceyi çok sever. Yayın bir özelliği var mesela. Yay her ortama ayak uydurur. Mesela yayla vakit geçirmek çok eğlencelidir mesela. Günaydınlar Etem, hoş geldin Etem. Merhaba İbrahim Bey, hatırladınız mı dün Vadi İstanbul'da size kahve ikram eden? Aa, nasılsın? Dün dedim ki radyoyu dinle, bak bu sefer dinlemiş. Ne yapıyorsun Merve, hoş geldin. Merve'ye dedim ki Merve kızım dedim, gerçekten çok niyetli bir kız, çok iyi niyetli bir kız. O kadar içten doğal bir enerjisi var ki. Ona bir konser bileti vereyim ya. Merve şöyle yapalım. Yayından sonra sana bir konser bileti atayım, okey? Erkek arkadaşınla git, güzel vakit geçir kızım. Bir tane de yanında çocuk var dedim. Baksana ne kadar güzel yakışıyorsunuz. Keşke bu çocuk da olsa. Diyor ki abi bu benim sevgilim zaten. Ben var ya ne analiz uzmanıymışım be. Hay çocuk kahveyi doldururken bile kızın gözlerinin içine bakıyor. Kahvenin yarısını döktü zaten. Aynı yerde çalışmanız çok uygun değil dedim ama inşallah.

Viyana'daki çekimlerin için oyuncunu buldum diyor. Oo Salim abi atsana bana fotoğrafını. Arkadaşlar Viyana'da bir reklam filmi çekeceğim de Viyana'nın tüm sokaklarını kullanacağım. 1. Viyana'dan 23. Viyana'ya kadar. Avrupa'nın en büyük markasını çekeceğim Viyana'da. Allah izin verirse Eylül ayında Avrupa'nın en büyük markasını Viyana'da reklam

Tüh ya, üstüme hiçbir şey yok ya. Koymaz. Dilerim anlarsın, umarım ayrılır. Gezmek için yaşıyorum diyor. Ya sen bir tanesin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni aldığım fotoğraf makinesinde daha bir tane bile fotoğraf yok şu anda. Acaba kimin fotoğraflarını çekmeliyim? Acaba Yay burcunun fotoğraflarını mı çekmeliyim? Akrep yükseleni Yay için Murat abi be, beni kırmazsan bir sesli mesaj atsana. Kim ne derse desin. Murat abi bir yorum atsana be. Akrep yükselen Yay en çok hangi burçla anlaşır? Duygu diyor ki benim burcum Yay, yükselenim Akrep, tam tersi olmuş. Aa, Sinem diyor ki ikizlere yükselenim Koç. Sabah şekerimiz İbo, gerçekten süpersin ya, kıtlamalıksın demiş. Kıtlamalık mı? Ben orada başka bir şey anladım da kıtlamalıkmış. Oğlum dedim bunu okuyayım mı okumayayım mı? İbo nasılsın, ben Songül sürekli dinliyorum, yanımda erkek arkadaşım var demiş. Ona da bir şarkı yollarsan sevinirim. Allah Allah, kaldır kolları, kaldır kolları. Aranızda güzel dans eden var mı? Buyurun. Abi yaz geldi ya. Biraz da mutluluk oranımız artsın. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz ya? Çok seviyorum bu şarkıyı. Bundan sonra öyle sövdürtme kendine. Allah'ından bu... Özelden yolladım sana demiş. Oo, ne kadar özel. Salim abi. Fotoğrafları attım demiş. İkizler burcuyum bu arada diyor sevgili Nedim abi.

Evet ya, yaylılar en çok gezmeyi ve eğlenmeyi sever. Ben de bir yay olarak çok geziyorum demiş. Oya hoş geldin. Radyonun en çok sevdiğim olayı ne biliyor musunuz? İletişim harika şu anda. Herkesin iletişimi çok güzel. Enerjinize bayılıyorum zaten. 22. Viyana'da oturuyorum ve Bin Tat süpermarketlerine çok yakınım. Hatta sana fotoğraf attım Instagram'dan, bak demiş. Bakayım Instagram'dan. Filiz Hanım. Bu arada aranızda beni Instagram'da takip etmeyen varsa bir edebilir misiniz? İbrahim Elden TV. Aranızda beni takip etmeyen varsa Instagram İbrahim Elden TV.

Salim abi sen var ya, efsanesin kral ya, çok iyiymiş. Benim favorim değil mi, ilk favorim? 2000'li yıllarda.

16 yıl önce bir tanıdığım, değer verdiğimiz, o zamanki şartlarla birbirimize değer verdiğimiz bir arkadaşım dinliyor. Ona da bir selam yollayalım. Radyomuz yazın çok dinleniyor. Biliyorsunuz Temmuz ve Ağustos herkesin tatil modu ama bizim radyo için tatil modu nine asla. O kadar güzel mesajlar var ki tam tersine döndü. Temmuz ve Ağustos bizim için çok güzel geçecek inşallah. Şu ana kadar hemen hemen Temmuz'u yarıladık ve dinleyici oranımız %14.2 büyüdü arkadaşlar. Bunu %15 yapalım lütfen. Yarına kadar %15 büyüyelim. Nedim abi en yakın arkadaşına radyonun linkini at. Salim abi sen de lütfen. Hollanda'dan Ayşe sen de. Zuhal ablam. Ayşe Naz sen de lütfen. Ayşe Naz acaba gezmeye nereye gidecek?

Acaba İbocuğum senin burcun ne demiş? Aşk olsun, bunu bana sormayın ya. Benim bir kova olduğumu bütün dünya biliyor ya. 0202. 2 Şubat doğumluyum. Tam kovayım yani. Kova yükselenim oğlak. Bir ihtimalin peşine takılır. Ay burcum da akrep. Nine İbo. Acaba ben ay burcumun özelliklerini mi taşıyorum? ...2000-2005 arası aynen kanka ya. Okey lan. Aynen Salim abi, anladım zaten. Koskoca şehire sığamıyorum. Biriktim uzun zaman, doldum taştım. Gök gürültülü yağmıyorum. Acaba konsere mi davet etmeliyiz? Salim abi ne diyorsun? Tam alışırken yalnızlığıma. Günaydın elden, nasılsın? Radyoyu o kadar çok özlemişim ki dinlemeyi. Gülizar hoş geldin. Fatih, İstanbul Fatih'ten. Sabahları sırf seni dinlemek için radyoyu açıyorum demiş. Hocam yeni geldim demiş Bosna Hersek'ten. Eylül'e kadar İstanbul'da. Peşine takılıp mahvoluyorum, haberi yok mu? Harcadım hepsini. Eylül'e kadar İstanbul'dasın yani. Eylül'de nereye gidiyorsun? Ayşenaz. Arkadaşlar Türkiye'ye gelecek olanlar var mı aranızda? Bir elleri görebilir miyim? Avrupa'dan Türkiye bir şey istemeyeceğim, hemen korkmayın. Allah Allah, adım çıkmış. Alt tarafı bir kahve çekirdeği getireceksiniz. Aramızda kahve çekirdeğin lafı olmamalı ya. Aramızda kahve çekirdeğin lafı olmamalı. Bir kahve çekirdeğinin 40 yıl hatırı kalır yani. Bak bizim Ayşe Hollanda'dan gelecek. Ondan sonra yeğeniyle beraber. Burada kıymetli eşi de Türkiye'de. Mehmet döndü mü yoksa burada mı Ayşe'cim? Mehmet'le de tanışacağız. Antalya'ya sırf sizin için geleceğim. Yoksa hayatımda ne işim var benim Temmuz Ağustos Antalya'da, Mersin'de? Abi çok sıcak. Vallahi ben beyin kanaması geçiririm. Yani. Evet şimdi. Antalya'da acaba mangal mı yapsak Lara'da ya? Arkadaşlar Antalya'da abim, sevgili İsmail abimin kendine böyle bir bahçe gibi bir şey yapmış. İçinde işte tiny house mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz öyle? Bahçenin üstüne koymuş. Abi kaşa yollarım. 2-3 günlük kaşa yollarım. Kaşta da yerimiz var çünkü. Onu ben kaşa yollarım. Biz abi Antalya'da takılırız. Nasıl? Murat abi geliyor musun? Al Emine ablamı. Gel abi. Gürcan abi de Zuhal ablamı alır. Size bir mangal yapayım. Şenol abimiz de gelsin. Esin ablamla. Ali abimi de çağıralım, Ali Hüseyin'i. Hep beraber eğleniriz valla. Sevgili Rotom'dan Haydar'ımızı da çağırırız. Kral adam. Kadir abi yoğun, gelmez o. Yavuz abi ne o? Sürekli yoğunlar.

Acaba ben konsere tek mi gitmeliyim? Kalabalık ve sıcaktan tadı çıkmıyor demiş. Süper. Ben de senin en fikrim abi. Eylül ya. Tatili Eylül'de yapacaksın ya. Mersin ve Balıkesir gerçek anlamda tatilciler genel olarak sürekli Balıkesir ve Mersin'i çok fazla tercih ediyorlar. Çünkü hani genellikle yazlıkları falan orada oldukları için demiş. Doğru. Özlemin düştüm bir yangına aşkı dilerken. Mersin ve Balıkesir diyor. Tatilciler tamamen tatilini bitirsin Eylül'de, ben o zaman gideceğim demiş. Acaba Ayşe Naz tatile kimle gidecek? Filiz diyor ki benim şarkımı çalmadın aşk olsun diyor. Çalarız ya, ayıp ediyorum. Bir şarkı ya, lafım olur ya, al elimin altında şu anda. Al bu şarkı istemiş, al çalayım. Aramızda bir şarkının lafı mı olur ya? Benden slow şarkı istemeyin ne olur. Çünkü ben slow şarkıları radyonun sonuna bırakıyorum. Yani son 15 dakika. Mesela bugün Anıl Alan Ferda Anıl Yarkın'ın şarkısı çıktı, Üzülme. Bugün bu şarkıyla veda edeceğim mesela. Bu akşam Ferhat Göçer'e gidiyoruz. Mangal yapacak bize Ferhat Göçer. Daveti için şimdiden teşekkürler. Birazdan Ferhat Göçer'in çok güzel bir şarkısını çalacağım.

İbocum nasıl görünüyorum demiş. Bence çok güzel. Özlem. Turkuaz yakışmış. Saçlarını toplamış. At kuyruğu mu diyorsunuz kızlar bu? Sıcak ya şimdi. Sıcakta en çok tercih edilen saç tipi at kuyruğu olmalı. Çünkü diğer türlü uzun saçlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben de çok seviyorum at kuyruğu. Bakayım. İbocum senin sevdiğin gibi saç modeli yoktur herhalde. Mardin'de seni dinliyoruz. Arkadaşlarımın selamı var. Mardin'e selam demiş. Çok teşekkürler. Instagram'ında Özcan Deniz'i gördüm. Ben de gidebilir miyim Özcan Deniz'e? Tabii ki. Şimdi 29 Ağustos'ta Özcan Deniz Kıbrıs'ta olacak. Ama öncesinde de Bodrum'da. Yani hem Bodrum'da hem Kıbrıs'ta

Ebocuğum Berna ben. Nasılsın? Yine güzel başladık. Kahvemi içtim ve seni dinliyorum. Ofisten sana bir fotoğraf attım. Herkes bana bakıyor. Burası emlak ofisi demiş. Hoş geldin Ceyda. Ne güzel bir ofis burası. Bu arada kombinine bayıldım. Saçlar yine düz. Hafif bir makyaj. Güzel bir tebessüm. Sanki böyle bir villa satmış gibi. Çok tatlı gülümsemesi var. Yanakları al al gayet güzel. Kombinin de güzel. Tek parça. Benim en sevdiğim kombinler arasında bu arada. İbocuğum suyun berraklığına bak. Sen bir de... Ya ben şimdi yüzme bilmediğim için ben çok böyle yüzemiyorum arkadaşlar. Daha yeni yeni öğreniyorum. O yüzden derin olması beni korkutur yani. Ben biraz böyle ayaklarım yere basacak. Yeşim yolda giderken dinliyoruz. Bil bakayım burası neresi demiş. Kızım biliyorum tabii ya. Burası 12. Viyana. Beni götürdüğün yer değil mi oraya bakayım? Aynen. İbocuğum 18 Temmuz'da müsait misin demiş. Bu hafta. Sanatçılarımızdan Demet Akalın 18'inde biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs'ta. Ben de pazartesi günü Kıbrıs'tayım, bilgiyi verelim. 20 Temmuz'da size Kuzey Kıbrıs'tan günaydın diyeceğim. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı, haberiniz olsun. Yarın da 15 Temmuz şehitlerimizi de sevgi ve özlemle analım lütfen.

0: Can'ın konserinde bir arkadaşımız çok yardımcı oldu. Sevgili Elif, o da eşiyle dinliyormuş yolda. Bize de bir şarkı var mı? Tabii ki var. Evet, gelsin bakalım. Ayşe, günaydın Hollanda.
1: Goedemorgen İbo. Soruna cevap vermek istiyorum. 99 mezunuyum. En çok geçmişe dair sevdiğim yıllar 99, 2000, 2001. O yıllarda okul arasında arkadaşlarımla kafeye gittiğim, eğlendiğimiz günlerimi çok özlüyorum. En çok o yılları seviyorum.
0: Evet, 90, ya şöyle 90'lı yılları konuştuk ama 2000'li yıllar da olabilir. 2000'li yıllarda böyle anılarınızdan en unutulmaz. Mesela leblebi tozu. Hiç unutulmaz değil mi? Sen yakar. Gerçi bizim Ayşe Naz o tarihleri hatırlamaz. Ayşe Naz leblebi tozunu hatırlıyor musun? Gel sen ol benden yana, gel, gel, gel. Bir tane sakız vardı ya. Neydi o sakızın ismi? Tipi tip miydi neydi? Sabırsa sabrederim. Kan kardeşlik vardı o zamanlar, vay be. Bu benim diyor kan kardeşim. Ona yanlış, bana yanlış oğlum.

de gri pantolon, beyaz gömlek, bordo kravat ve bordo ceket. Allah'ım. Allah affetsin, ne kadar çirkin fotoğraflarım var o zamanlar. Sanma ki herkes ben gibi saracağım. Demek ki o lise dönemlerinde de ya bu tipimle bile bayağı bir gündemmişim. Eski fotoğraflarınıza bakıyor musunuz bilmiyorum ama ben bakmak istemiyorum. Radyoda çekildiğim o fotoğraflar falan. Gamze diyor ki günaydın, ben en çok fotoğraf çekildiğinde fotoğrafçının 5 gün 6 gün sonra gel alabilirsin demesini özledim diyor. Vay, iyi yerden yakaladın. Öyleydi değil mi mesela, böyle fotoğraf çekerdik 5-6 gün sonra gel falan. Şimdi gidiyorsun abi, 30 saniye içinde veriyor hemen. 90'lı ve 2000'li yıllarda en çok neyi özlediniz? Hadi biraz zaman yolculuğuna gidelim. Canan Hanım diyor ki o zamanlar kontürüm yoktu. Sevdiğim kişiyi çağıra bırakırdım, o beni arardı demiş. O zamanlar bile gerçekten hep karşı taraftan bekliyormuşsun ya. Allah'tan çocuğa ödemeli arama atmıyordun yani. Benim o tarihlerde bir telefonum vardı, hatırlar mısın? 8210 falan. Renkli kapaklar alıyordum, mavi, kırmızı, ne güzel, sarı.

Ya bizim o dönemki mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için diyor Caner. Abi biz Doğan Eselix'e binerdik diyor. 6-7 kişi müzikle bütün sokakla... O siz miydiniz ya? Oğlum yıllardır sizi arıyorduk ya. O tarihleri unutmuyor. Şimdi gülüyoruz demiş. Şu an olsa tabii ki yapmayız demiş Caner. Arkadaşlar eskilerden biri Viyana'da yaşayanlar var mı? Ya da Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika. Belki çocukluğunuz gençsiz geçti. Sadece İstanbul'da ve Türkiye'de mi vardı acaba bu Doğan Selix'te 6-7 kişi binip camdan dışarı çıkıp mahallede gezmeler? Merakımdan söylüyorum. Mesela Viyana'da böyle bir şeyler var mıydı? 10. Viyana'da 15'inde 16, 19, 23, 1, 2, 3, 5 neyse artık kaçıncı Viyana'ysa. Var mıydı böyle? Vallahi sırf merakımdan soruyorum. Karpuzu kırıp elimle yemeyi çok özledim demiş. Ben yine aynı yiyorum. Özlenecek bir şey değil ki Ayşe. Ben var ya karpuzu geçen gün öyle yaptım. Bir kırdım. Abi bir daldım. Ama bir lacivert restoranta gidince de vapurla falan gidince tekneyle. Simokinimi giyerim. Orada da yemeğimi yerim yani. Lütfen. Ama yeri gelir karpuzu da kırıp elimizle de dalarız yani.

0: içinde.
1: Teşekkürler Ayşe. O da günün cümle en güzel şarkısını onu da armağan edelim. Ayşe Naz. Kokusu var. Burada aşk kokusu var. Cem teşekkürler kardeşim. Seni seviyoruz. Bugün radyomuzu dinleyen dinleyicilerimiz arasında konser bileti ve yemek davetiyesi ve havuza giriş vereceğiz. Haberiniz olsun.
2: Seni ilk gördüğümde buldum ben.
1: Benim burcumla burcun ama Ayşe Naz nereye gidiyorsun? Buçukta burç yorumları var. Oo kaçırdı. Acaba Ayşe Naz burcunun özelliklerini taşımıyor mu?

0: bizi. Acaba yay özelliğini mi taşıyor? Hemen bırakıp gitmeyi seviyor mu?
1: Gözlerim gözlerimle, yüreğimde ismin var, duysun cümle.
0: Duygu teşekkürler, Alparslan ve Kamuran çok selamlar demiş, teşekkürler. Zehra hoş geldin.

0: Nuray abla diyor ki burada yoktu diyor ya. Ağzıma geliyor. Almanya Stuttgart'ta onlar yaşanmamış. Hani bir Doğan Exelix. 6-7 kişi bir arabaya girip yüksek Mr. Loba Loba. Mr. Loba Loba. Ağzıma geliyor. Öyle kapı kapı. Stuttgart'ta yokmuş. Bakalım Viyana'da var mı? Sevda diyor ki sesli mesaj atıyor. Ayşe'nin sesli mesajı var. Ne diyor devamında bakalım.
1: İbo, amcamın kızı vardı Emel. Yazdan yaza köye gelirlerdi. Ben onu motosikletimle karpuz tarlalarına götürürdüm. Orada karpuz kırardım işte elimizle falan yerdik. O garibim ben ne yaparsam onu yapacağım diye uğraşırdı. Sonra bir geri dönüşte meydanlıkta çok fena düşmüştük.
0: Ya.
1: Ve hala anarız bu günleri.
0: Ne kadar güzel bak. Unutulmaz bir anı

0: Ertuğrul Bey'e de bir günaydın diyelim. Günaydın paşam. Uygun, Mattersburg hazır mısın Mattersburg?
1: Bir şey mi dedin, seni duyamadım sesin aşağıdan.
0: İbocum dün çok eğlendik, yeni uyandım kusura bakma, biraz geç katıldım diye olsun.
1: Ne kelimeler ağzıma geliyor. Bak, bak.
0: Aynur dün ne yaptınız öyle geç uyandınız?
1: Yalan mı be her gece ağladın?
0: Almanya'da diyor, olmaması gayet doğal çünkü. Orada diyor Doğan Selix yoktur demiş. Kanka orada da Mercedes'le atabilirlerdi.
1: Doydum yalanına falanına filan.
0: Ya çok iyisin ya Salima. Kanka orada da Maybach'la hava atarlardı.
1: Seni duyamadım sesin aşağıdan az geliyor tut.
0: Ya Doğan Selix'in dışında da şey vardı.
1: Ne kelimeler ağzıma geliyor.
0: İşte serçe mi diyorlar, Murat 131 falan. Hani çok eski modeller böyle.
1: Uyanmadım sesin aşağıdan az geliyor.
0: Ama Doğan Selix'in bir havası vardı ya. Aslında Doğan Selix'i olanlar her zaman 3-0 öndeydi.
1: Ağzıma geliyor.
2: Original.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, gelen mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Murat abi günaydın.
3: Akrep yükseleni yay. Gizemli kişilikleriyle tanınır. Neşeli ve zekilerdir. İnsanları kolayca analiz edebilirler. Çok özgür ruhlulardır. Özgür ruhuna kolay kolay müdahale edemezsin. Sinir küpüne dönerler. Çok sır küpü gibi durur. Ama iki dakika sonra her şeyi ortaya serer serper. Bazı zamanlar akrep gibi sinirlenir. Bazı zamanlar yay gibi sakinleşir. Her şeye şüpheyle yaklaşırlar ama maceracılardır. Neredeyse bütün burçlarından anlaşabilirler. Yay, koç, aslan, balık, yengeç. Yani neredeyse 12 burcundan da anlaşma kapasitesi vardır. Hiç anlaşamadığı burç akreplerdir. Kovalarla da anlaşmaya çalışırlar. Kovalar onları yönlendirebilir.
0: Ya Murat abi. Süpersin kral. Ya çok iyi ya. Murat abinin günlük böyle tadında güzel bir burç. Günün burcu oldu. Artık böyle günün burcunu seçeceğiz. En yoğun bugün akrebe yaydı. Onu da paylaşmış olduk. Teşekkürler Murat Erdatlı. Ya ben bir kısa bir mola vereyim ne olur. Kısacık bir mola istiyorum. Biraz soluklanayım geleceğim. Orada Pindrinks, bir Pindrinks molası vereyim açıkçası. Biraz dolapta anca soğudu. Ben çok soğuk içemiyorum çünkü. Ses tellerimden dolayı. Herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Yazın bana burcunuzu, kim olduğunuzu söyleyelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo programı devam ediyor. Günün en güzel şarkılarından bir tanesi yine sağlıklı bir yaşam için kıymetli koç, sevgili Duygu Biçer ve onu sevenler için de armağan etmiş olalım. Sevgili Duygu Biçer ve onu seven takipçilerine de günün şarkısını yollayalım. Herbalife ailesine sevgili Duygu Biçer'i takip eden kıymetli koç, seviliyorsunuz, şarkı sizin için.

Sevgili dinleyenlerimiz, +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Kim bizi nerede dinliyorsa şöyle bir yeni gelenleri bir görebilir miyim? Kimler aramızda, bir el sallar mısınız? Ya kalabalıkta bazen size selam veremiyorum. Bir görebilir miyim yeni gelenler? Bircan geldi, hoş geldin Stuttgart. Teşekkürler. Şöyle bir göreyim, yeni gelenleri bir göreyim. Aramıza yeni katılanları. Yeşim çok sağ ol. Duygu Biçer hoş geldin. Rümeysa aldım mesajını, Sarıyer. Okey. Çok balık tercihim değil ya. Oraya geldim de hesabı bana ödetirsin falan, uğraşamam. Çünkü geçen gün Bircan Nuray ablaya yaptı onu. Başımıza ne geliyorsa sevdiklerimizden geliyor. Kadıncağız hem kılçıklı balık yedirdiler, bir de 12 bin lira hesap ödettiler Mersin'de. Unutur muyum o günü ya? O yüzden o restoranda da nine gelemem. Seni seviyormuşum gibi rol yapmak bana yakışmaz. Dilerim anlarsın, umarım ayrılık sana çok... Günaydın mesajlarınızı paylaşıyoruz. Çok keyif aldığım bir günlerden biri oldu bugünü. Valla çok iyiydik. 14 Temmuz muhteşem enerjinizle büyüme oranımız çok yükseliyor. İnşallah bugün yayından sonra göreceğiz. Bir önceki günü görebiliyoruz. Yani yarın belli olacak. %14.2 büyümüşüz Temmuz ayında. İnşallah yarın %15 olur bu. Bu da sizin sayenizde oluyor. Yani en yakın arkadaşınıza link atıyorsunuz. O onu atıyor, o biri onu atıyor. App Store ve Google Play uygulamayı bol bol indirin. Mesela radyonun WhatsApp'ında hemen zaten bilgilendirme mesajı geliyor. Bakın orada abone de oluyorsunuz ücretsiz. Ve sizi kimse, diğer kullanıcılar da görmüyor bu arada. Haberiniz olsun. Bu harika bir sistem. Ha, WhatsApp'a geliyorsunuz ya. Mesela dinlediğiniz uygulamadan o ikona tıklayın. Hiç uğraşmayın. Direkt WhatsApp zaten.

Son anlarımız, son dakikalarımız gelsin, son mesajlar. Çok teşekkürler sevgili Burcu Hanım, Muhammed, sağ ol Sedef. Teşekkürler Alparslan. Çok sevdiğim arkadaşlarımı dinliyorum. Burak Kut'tan bir şarkı, heyecanlıyım daha yolun başındayım şarkısı. Yeşilçam Sinema Kafe komple seni dinliyor şu an demiş. Ya süpersiniz ya. Evin Kast, burada mıyız? Burak Kut, yolun başındayım. Güzel şarkı ama ya. Heyecanlıyım, daha yolun başındayım. Bak ben bu şarkıyı bugün listeme alayım ya. Sevgili dinleyenlerimiz, son şarkılarımız biraz 90'lar, biraz 2000'li yıllar olsun. Biraz nostalji olsun. Ben Yeşilçam'ı seviyorum ya. Yeşilçam Sinema Kafe, burada mıyız? Mecidiyeköy, ses var. Ne zaman yayın yapıyoruz orada? Bir gün radyo yayınımı oradan yapayım ya. Yeşilçam'ın o enerjisini hissetmek istiyorum vallahi. Yeşilçam Sinema Kafe ve tüm dostlar için geliyor şarkımız.

0: Acaba akrep yükselen yay burçları en çok hangi burçlarla anlaşıyorlar? Murat abi diyor ki bütün burçlarla anlaşabilir. Ama bir tanesi var ki başka. Acaba hangisi? Merhaba hocam, ben dublaj okulu cumartesi öğrenciniz. Sizi ailece keyifle dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşe Çakmak değil mi? Çok güzel ya. Hoş geldin Ayşe. Ailene ve seni dinleyen herkese de çok selam.
1: Cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde...
0: Dinleyen herkese güzelce, gönlünce geçireceği güzel günler diliyorum. Zuhal ablam çok teşekkürler. İyi ki varsın. Şimdi Akdeniz enerjisi çok fazlasıyla var. Şimdi birazdan Anıl Alan'ın, Anıl'ın çok güzel bir şarkısı var. Biliyorsunuz ki 90'ların en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Ferdi Anıl Yarkın'la Üzülme'yi yaptılar. İki versiyon. Bir tanesi böyle klip versiyonu. Bir de önümüzdeki günlerde de yaz versiyonu, tam böyle enerjik, güzel tadı. Enerjik derken kulüp falan değil. Tadında yani. Akdeniz. Güzel olacak inşallah. Hazır mıyız?
1: Sensin.
0: Evet sevgili Ayşe Çakmak, dublaj okulu öğrencisi, ailecek dinliyor. Ne güzel ya. Yeni Medya Akademi cumartesi sınıfı, hazır mısınız? Ayşe Hanım ve ailesine gelsin. Teşekkürler. Şimdi benim bir şarkı isteğim vardı İbrahim'cim demiş bir dinleyicimiz. Tabii ki yollarız. Benim TRT'den arkadaşım da dinliyor ya. Ne kadar güzel ya. Sebat nasılsın? TRT Türkü'nün vazgeçilmez program yapımcısı ve TRT sanatçısı. Benim çok kıymetli arkadaşım, dostum. Nasılsın Sebat Aslan? Çok özledim ben de seni en yakın zamanda. Buluşalım olur mu? O güzel sohbetini özledik. Beni bir güzel yere götürdü. Yanımdan gemiler geçiyor, vapurlar geçiyor. Anıl gibi. Anıl da beni çok güzel yerlere götürüyor. Anıl Alan! Anıl Alan deyip geçmeyin. Gerçekten Anıl'ın dünyası çok başka.

İzleyin ki binlerce kişi izlesin, yüz binlere ulaşsın, milyonlara ulaşsın şarkı. Şarkının sözleri Aşkın Tuna ve Ferda Anıl Yarkın'ın bestesiyle bu muhteşem yorum sevgili Anıl Alan imzası taşıyor. Hazır mısın Anıl?

Muhteşem bir şarkı, muhteşem bir klip. Anıl Alan feat. Ferda Anıl Yarkın, Üzülme. Bol bol isteğim benden radyodan ve bu şarkıyı bol bol da dinleteyim. Klip harika olmuş YouTube'a. Anıl Alan YouTube kanalından da klibe ulaşabilirsiniz.

0: Biyomer. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gurbetçilere yabancı plakalı araç kullanımında yeni kolaylık. Türkiye'de yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yaşayan eşi, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, çocuklarıyla torunları araç sahibi otomobilde olmasa bile aracı kullanabilecek. Acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan yakın aile bireylerinin de aracı geçici olarak kullanmasına izin verilecek. Viyana'da genç işsizlerin sayısı artıyor. Viyana'da 25 yaş altı gençler arasındaki işsizlik oranı %4,8 artarak %11,7'ye yükseldi. Avusturya genelinde genç işsizliği %11,2'ye ulaştı. Çıraklık arayan gençlerin ve çıraklık sunan işletmelerin azalması endişe yaratıyor. Viyana Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında 11. oldu. Travel Leisure dergisinin 2026 yılı dünyanın en iyileri anketinin sonuçları açıklandı. 207'den fazla okuyucunun katıldığı ankette toplam 661 bin oy kullanıldı. Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa 1., Prag 2., Salzburg'sa 3. sırada yer aldı. Krakow 4. olurken Avusturya'nın başkenti Viyana 87,42 puanla Avrupa sıralamasında 11. oldu. Dünya genelinde en iyi şehir unvanını Meksika'daki San Miguel de Allende kazandı. Her 5 çocuktan biri yabancı uyruklu. Avusturya'da 18 yaş altı çocukların %25,5'i Avusturya pasaportuna sahip değil. 1985 yılında bu oran %4,5'ti. Uzmanlara göre artan göç, çocuk nüfusunun yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Kan bağışı kuralları değişti. Avusturya'da kan bağışı kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile kişi başına yıllık bağış sayısı azaltılırken daha fazla kişinin bağış yapması teşvik edilecek. Amaç bağışçılarda demir eksikliği riskini azaltmak. Viyana'da yardım bahanesiyle para toplayan kadına dikkat. Viyana'da 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının kendisini mağdur gibi göstererek vatandaşlardan para ve yardım talep ediyor. 0681 ile başlayan bir telefon numarasıyla arayarak "Türkiye'den geldim, öğrenciyim, açım, sokakta kaldım, kalacak birkaç günlük yere ihtiyacım var" ifadelerini kullanan kadın bu yöntemle birçok kişiden maddi yardım aldığı iddia ediliyor. Türkiye Almanların listesinde yok. Almanya 2026 yılı itibariyle vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı güncel muafiyet listesini duyurdu. Listede Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine ek olarak 62 ülkeye kapılar resmen açılırken Türkiye listede yer almadı. Kamyon lastiği motosikletliği ağır yaraladı. Yukarı Avusturya eyaletinin Wels bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki bir kamyonun lastiği yerinden çıkarak karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kontrolden çıkan lastik ayrıca bir demiryolu geçidindeki ışıklı sinyal sistemine de zarar verdi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Avusturya'da kısa süren serin havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftayla birlikte ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya'nın Schwechat kentinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Viyanalı bir sürücü hayatını kaybetti. Seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken motoru metrelerce uzağa savruldu. Kaza nedeniyle B10 karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 32 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağmur bekleniyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

koşa koşa geldim. Efendim, bugün de Viyana FM kavşağında buluşmayı başardık çok şükür. Başlıyoruz.

Evet, bakalım bakalım bugün neler neler neler neler olacak. Vallahi ben de merak ediyorum. Efendim artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız ve ben programcınız, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, 2-2,5 saatlik yolculuğumuz yaklaşık 4 dakika önce startı verdi. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Allah'u tanrım.

0: Böyle güzeliz. Efendim ilk önce ne yapıyoruz? Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Elime şahane, son yılların, son çağın en güzel mucizesi ve aynı zamanda en tehlikeli mucizesi. Telefonumu aldım elime. Nova Süpermarket. Aa, zaten kaç kere aramışım, hemen çıktı. Nova Süpermarket 22'ye girdim. Arkadaş, Süper Action'ların devamını bekliyoruz yani gerçekten de. Şöyle bir bakayım. Nova Süpermarket'e, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Instagram profiline girdim ki acaba bir Süper Action var mı diye. Ama zaten ne oluyor biliyor musunuz? Böyle yapınca elime telefonu alıp da işte sponsorumun profiline girince sanki oradaymışım gibi hissediyorum. Sizde de oluyor mu böyle şeyler bilmiyorum ama orada olmak çok güzel bence. Evet, teşekkür ediyoruz efendim ve sponsorlarımızdan Pindrinks. Hemen şöyle bir Pindrinks'ten de bir yudum alayım. Sıcak yaz günlerinin ferahlatan lezzeti. Pindrinks'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Sıfır şeker diyoruz. Zero sugar diyoruz. Sağlıklı içeceğimiz, katkısız içeceğimiz ama en önemlisi %100 yerli içeceğimiz. Pindrinks'e de programımıza destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki Radyo Viyana FM'e de Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Aa, vallahi. Başlasın reklamlar.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, takvim yaprağına bakıyorum. 14 Temmuz 2026 Salı. Tamer'e teşekkür ediyorum valla. Görev adamı ya. Bir görev verdik, hiç aksatmıyor. Bravo. Günlerden Salı, haftanın ikinci günündeyiz ve bugün ayın 14 olduğuna göre tam olarak 16 gün. Bakayım ay sonu ne zamana denk geliyor? Ağustos'un ilk iki haftası sizlerle birlikte olamayacağım. Yani şimdiden söyleyeyim. Cuma günü 31'iymiş, yani 31'ine kadar da işte 14-15 gün, 16 günde neler neler yapacağız. Ben böyle olunca bu programların, bütün programlarımız çok kıymetli ama bu programların bir tık daha kıymetli olduğuna inanıyorum. Evet, kimler bizlerle birlikte, kimlerin mesajlarını görüyorum. Tamer yazmış, Ayten yazmış, Günay yazmış, Günaycığım hoş geldin. Cevat merhaba, İngiltere'den merhaba Özlem abla, nasılsın, iyi yayınlar diliyorum sana demiş. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi görüp de iyi olmamak mümkün mü? İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Ve Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Esin'cim merhaba. Raşit, istek parça mı? Özlem abla, öncelikle iyi yayınlar, bir istek parçam olacaktır, rica ediyorum, yayınlar mısın? Eğer ki dinletirsen çok mutlu olurum. Masum Kırmızı Gül'den Vefasız. Alırım. 2004 doğumlu bir parça. Ben bu yerde yine denk geldim sizlerden. Bir yerde. Nerede? Bir yerde yine denk geldim. Sizlerle dinleyin istedim. Tamam, Vefasız alacağım. Raşit'cim, merak etme, hoş geldin. Burak bizlerle birlikte, iyi yayınlar dilerim. Bir istek parça da ondan gelmiş. Onu da hazırlayacağız. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Buralara geri döneceğim çünkü. Efendim, bunun dışında kimler bizlerle birlikte? Valla mesajlarınız süper, teşekkür ediyorum. Burak'cığım tekrar hoş geldin. Erdatlı babam bizlerle birlikte, selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım, teşekkür ederim. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Herkese selamlar, saygılar, teşekkürler ve Mustafa Çatalkaya noktalarını koymuş demek ki çalışıyor. Çalışırken bizi dinliyor. Noktalarla varlığını hissettirmiş. O zaman ben de sevgilerimi, selamlarımı, en çok da teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Mustafa. Evet efendim, yok mu arttıran, yok mu arttıran? Vardır diye düşünüyorum. Haydi yazmayanlar. Ey sizi gidi saklananlar. Suat bizlerle birlikte. Hemen Suat'ın şöyle mesajına dönmek istiyorum. Bir dakika. Burada bir sesli mesaj var. Suat'cığım merhaba.
2: Selam abla. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
2: Ben iyiyim.
0: Ben de iyiyim.
2: Bir haber bekliyorum inşallah. Bir araba almışım ben.
0: Aa,
2: İnşallah
0: süper.
2: İyi bir haber gelecek.
0: Gelecek.
2: Ondan sonra daha iyi olacağım.
0: Hepinize,
2: evet. Büyüklerimin, ablalarımın, abilerimin hepsine güzel dinlemeler, eğlenceli bir iki saat geçmesini dileğimle.
0: Çok iyisin ya. Vallahi bir şey söyleyeyim Suat. O kadar güzel düşünüyorsun ki. Acayip bir şey. O zaman size son okuduğum kitaptan böyle bir duygu seli gönderiyorum efendim. Bilinçaltının gücü. Hep birlikte şu an Suat'ın beklediği haberle ilgili bir dua yüklüyoruz evrene. Hadi. Güzel haber alsın Suat. Hadi 1-2-3. Herkes içinden Suat Aksu istediği habere ulaşsın diyor. Tamam, anlaştık mı? Haydi. İnşallah.

Zuhal'cim. Valla sesli mesaj gönderip gönderip siliyor. Hadi bakalım. Bekliyorum.

0: Ya. Evet Zuhal'cığım, söz sende. Söyle bakayım.
1: Merhaba, merhaba, merhaba radyomuzun kraliçesi. Hoş gelmişsin,
0: merhaba.
1: Sefalar getirmişsin ablacığım.
0: Hoş gördüm,
1: sana
0: hoş buldum.
1: Sımsıkı sarıldım,
0: Ben de
1: kocaman
0: sana
1: öpüyorum.
0: sarıldım.
1: Sana,
0: Ben de seni
1: bizlere
0: öpüyorum.
1: güzel bir yayın akışı diliyorum.
0: İnşallah.
1: Bu arada halıları yıkadım. Kulağım sende, benimki çatıya kaçtı. Yapacak bir şey yok.
0: Neyse.
1: İçişler ben kaldım. İçişleri Bakanı benim, Dışişleri Bakanı o. Yapacak bir şey yok.
0: Evet, siz dengeyi öyle kurmuşsunuz. Ama çatıda olmak da zor iş be. Valla. Sanki halı yıkamaya razı olurum gibi.

bu çile çekilmez. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Allah'ım, ne örüyorum ya, ne örüyorum, ne örüyorum ya, ne örüyorum. Sen ne örüyorsun, ben ne örüyorum, çalışıyorum. Öyle yazmış, o yazmış. Ve bugün beyin yakacağım, akşam ders çalıştım. Gerçekten mi? Ay, çok heyecanlandım. Yansın beyinler. Sıradaki eserler Gönlümün Sultanı, Günay Hanım'a gelsin. Saygılar.

ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Vicdan insanın içindeki en sessiz ama en doğru sestir. Merhametse o sesi davranışa dönüştüren en güzellerdendir. Vicdanla yaşayın, merhametiyle iz bırakır. Çok iyi değil miydi ya? Çok iyiydi.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar. Aytencim. Selamun aleyküm güzellik. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Umarım iyisindir. İstanbul çok sıcak. Isparta'da öyle de benim evim. Anlattım ya size. Benim evim güzel. Doğal, klimalı. Isparta nasıl bilmiyorum ama ben bu arada her zamanki gibi o güzel sesindeyim ablacığım. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum. Sabah dışarı çıktım, markete gittim. Çok sıcak. Evim çok güzel. Öpüyorum seni.

Ya Şenol, çok güldürdün beni. Bir dakika, gülmem lazım. Mikrofonu kapatıp gülüyorum. Ya, mikrofona doğru kahkaha atamıyorum. Şenol merhaba. Ya iki tane fotoğraf geldi. İkisinde de vallahi güle oynaya temizlik yapan bir Gürcan Bey görüyorum. Elinde sarı eldivenler. Fotoğraflardan bir tanesinde elinde cam sil var. Cam siliyor. İkincisinde de yerleri siliyor. Merhaba Özlemciğim, iyi yayınlar, güzel çalışmalar. Sence yakışmamış mı? Vallahi çok yakışmış.

Evet, Fransa'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler demişsin. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum seni. Ve şöyle bir devam edelim. Ispartalı Ayşe. Woohoo! Bugünlük dünyayı kurtaramıyoruz. Ama güzel sohbet, müzik ve soru cevap kaçıramayız. Soru cevap. Özlem Ayral'la mola modundayız. Rahatsız etmeyin, enerji depoluyoruz. Evet, aynen. Öpüyorum seni de.

Esin, işler bitti mi? Hu hu, abla hoş geldin. Selamlar, saygılar, dinleyen herkese güzel, keyifli bir yayınımız olsun. Valla olsun ya, çok keyifli olsun. Gerçekten.

İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda'cığım merhaba. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedim, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin.

0: Ay Raşit, ne yaptın ya? Şeye, Abu Zer'e sormuş. Abu Zer de kim biliyor musunuz? Raşit sormuş. ChatGPT'ye verdiği isim. Herkes bir isim veriyor. Abu Zer, Özlem Ayral kimdir? Bir anlatır mısın demiş. Sonra altta Abu Zer'in yazdığı var. Özlem Ayral, 20 yılı aşkın süredir mikrofon başında olan tecrübeli bir radyo programcısı, yazar, şair ve dijital içerik üreticisi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Ayral, edebiyatı, insan hikayelerini ve seyahat etmeyi hayatının merkezine koymuş çok yönlü bir isimdir. Ho ho! Abuzer vallahi beni çok iyi tanımış ya. Gerçekten. Ne acayip bir şey bu ya. Ne acayip. İnsanın inanası gelmiyor ya. Şimdi dün bir yerde şöyle bir paylaşım gördüm. İşte dijital iz diye bir iz varmış. Hepimiz dijital izler bırakıyormuşuz. Şimdi nerede iz bıraktığını bulabileceğim bir prompt, yani bir kod buldum. ChatGPT'ye onu verdim. Nerelerde dijital izim var? Onları da sildireceğim birçoğunu kendisine. Aa, gel gelelim, bir inat etti, bir inat etti. Yani çıkardığı izler işte sevgili Raşit'in de gösterdiği izler. Oysa ben başka şeyler peşindeydim. Neyse, anlaşamadık bir türlü dün. Çok acayip bir durum ya. Biraz ürkütücü. Ama güzel ya.
1: Acı vermez hiçbir talan.
0: Açıkçası ben seviyorum teknolojiyi. Güzel kullanmayı seviyorum. Bana çok yardımcı be.
1: Olacak olan olur, su yolunu bulur sen.
0: Ve hayatımın son çeyreğinde teknolojinin bu kadar hayatımı kolaylaştırması çok işime geldi. Düşünüyorum, yıllar önce kasetlerle yayın yaptığımız zamanları falan düşünüyorum. Sonra CD'lere geçtik falan filan fişmekan. Dinleyicilerle böyle neredeyse hiç görüşemiyoruz. Hiç böyle bir platformda buluşamıyoruz. Yani çok zorlu dönemlerdi. Şimdi bakıyorum, yani ben işim, mesleğim adına söylüyorum. Acayip kolaylaştırdı be. Valla. Bu arada Şenol'dan bir mesajımız var. Bir de fotoğraf var. Zuhal'in annesinin ellerine sağlık. Ana eli değmiş incir reçeli. Hu hu, çok iyidir ha. Çok severim.

İlk soru gelmiş. Yani hemen kafamdan verdim cevabını. Yani o kadar beynim yanmadı. Ama belki sizlerin beynini yakabilir. Bu arada soru cevap oynayacağız. İlk soru sizden bana geliyor. Sonra ben size soru soruyorum. İki tarafında pas deme hakkına, iki tarafta pas deme hakkına sahip. Bu arada herkes, herkesin sorduğu soruya cevap verebilir. Sadece soruyu da yazarsanız böyle mesajınızın başına, süper olur. Olaylar karışmasın. Ve herkes birbirine de soru sorabilir. Yani mesela örnek veriyorum. Tamer Günay'a soru sorabilir. Günay Tamer'e soru sorabilir. Örnek yani. Bu arada ne diyecektim ya? Aa, unuttum. Bak sen şu işe. Mehmet hoş geldin bu arada. Ben de rüzgarlar gördüm. Üfledi sanma söndüm. Bir kişiyi çok sevdim. Maalesef. Ben cevabını biliyorum da hemen soruyu soracağım. Bir düğmeye bassan istediğin kadar zengin olacaksın ama seni hiç kimse hatırlamayacak. Basar mıydın? Evet ya da hayırla cevap verebilirsiniz. Ben vereceğim cevabımı. Hazır benim cevabım. Ama sebebini de istiyorum. İyiydi ama. Güzeldi. Çok benlik bir soruydu be. Hep hayatım boyunca böyle bir soru karşıma çıksın diye bekledim. Tamer teşekkür ederim. Döneceğim senin mesajına. Ve şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Özlem Hanım. Efendim Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online teknik ekip görev başında. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Cam silme ve halı yıkama konularına fazla girmeyelim lütfen. Tamam, girmeyeceğiz. Bugün söz veriyorum, girmeyeceğiz. Yoksa hafta sonu bütün beyler radyo sayesinde cam silip halı yıkarken bulacak kendini. Fena olmaz aslında. Fırtına Mehmet. Valla bence güzel fikir ya. Böyle bir kampanya başlatsak ya da böyle bir organizasyon başlatsak. Hafta sonu beyefendiler cam silseler, halı yıkasalar. Bizden söylemesi işimiz gücümüz var demiş. Ve Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamını. Mümkünse bir müzik isteyeceğim. Teşekkür ederim. Gel dedim. Geldin. Can Demir. Ha, dün vermiştim. Gene veririm. Sorun yok. Olur olur. Tamam. Buraya da okunmadı diyeyim de unutmayayım. Raşit'in isteği var. Ondan sonra Fırtına Mehmet'in isteği var. Bir istek daha vardı ya. Kimin isteğiydi arkadaşlar? Üç isteğimiz var diye. Ha, Burak'ın isteği var.

Bu arada Raşit Ali Süzen, radyomuzun kurucusu ve programcımız Ali Süzen hocamın da seceresini sormuş. Merak ettim. Avusturya'daki Türk topluluğuna yönelik internet üzerinden yayın yapan Viyana FM bünyesinde aktif bir dinleyici, katılımcı ve topluluk figürüdür. Radyodaki faaliyetleri genel olarak şu şekildedir. Yarışma katılımcısı, Viyana FM'in popüler programcılarından biri olan Özlem Ayral'la Keyfe Keter programı kapsamındaki şarkılardan fal tutum yarışmasına katılmıştır. Vay! Yok artık arkadaşlar! Ama bilememiş. Abuzer. Abuzer'i devrim dışı bırakıyorum. 5. sezon finalisti olma başarısını göstermiştir. Yok artık. Aa, ama katıldı biliyor musunuz? 5. sezonda Ali Süzen'in ismi vardı. Nasıl bildi arkadaşlar? Ama finalist olamadı. Yaramaz Çocuk lakabı radyo ekibi ve dinleyiciler arasında neşeli, dinamik ve esprili tarzı nedeniyle Viyana FM'in Yaramaz Çocuğu olarak tanınır. Bu senin lakabın değil mi? Biraz da olayları karıştırmış. Ali Süzen'le biraz karıştırmış sanki. Aa, sen misin bu? Ha, kendini sormuş. Pardon. Aa, pardon, pardon. Ya çok özür dilerim. Kendini sormuş Raşit. Bütün bu okuduklarım, evet yaramaz çocuk. Evet, 5. sezon finalisti. Raşit. Ya, burada şaşırdım ama... 5. sezonda Ali Süzen'in de ismi vardı. Öyle hatırlıyorum. Yani hangi sezondu hatırlamıyorum ama bir sezonda vardı. Neyse, Ali hocamı da anmış olduk. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ne bileyim, olayı biraz karıştırdım sanki. Olsun be, karıştırmak iyidir. Vardır bir hikmeti. Belki radyosu açıktır şu anda. İsmini duyunca vay beni anlatıyorlar der. Ali hocam sevgiler, selamlar.

Burak ya, en zorlandığım durumdur. Bilmeceleri hiçbir zaman bilemem. Öyle bir şeyim var, yeteneksizliğim var. Bilmecelerde en basitini, pazara gittim bir tane, eve geldim bin tane falan gibi böyle çok klasik bilmeceleri bile bilemem. Burak'tan bir soru gelmiş. Uzaktan baktım bir taş, yanına vardım dört ayak bir baş. Nedir? Kaplumbağa mı acaba? Sevmek çok kolay derdim. Maalesef. Kaplumbağa mı? Burak.

0: Anam bildim bildim. Kendime hakaret ettim ve bildim. Attım kafadan tuttu. Kaplumbağaymış. Ya kendimi kutluyorum. Burak başka soru istiyorum. Sana soru sorabilmem için daha farklı bir soru lazım bana. Tamam peki Sibel Can, zorlamıyoruz seni. Yani hayatı.
1: Ablacığım.
0: Ne?
1: Mehmet'te böyle bir şey var. Bir müziğe takılı kaldığı zaman o müzikten çıkamıyor. Evde sürekli onu dinliyoruz. Ve ayrıca Insta'da storiesinde de aynı müziği defalarca aynı müziği koyuyor. Birkaç hafta sonra başka müzik geliyor. Sonra birkaç hafta müzik falan.
0: İyi. Çok iyi. Sana bir şarkıya girip de çıkamamak nedir abi ya? Var benim de öyle. Geçtiğimiz hafta sonu böyle bir kendimce tura çıktım. Bu arada YouTube Hayat Takıl Bana kanalından enteresan bir mesajımız var. Bak şimdi şöyle diyor. İsminiz nedir acaba, ne diye hitap etsem? CKR6934. Böyle, kodu böyle. Altında. Dalyan Tekne Turu anlatımınızdan geliyorum. Şimdi düşünsenize, YouTube'a giriyorsunuz, işte Dalyan'a gideceksiniz. Sabah ben de yaptım çünkü. Allah nasip ederse Ağustos başı gibi izne ayrılıyorum. Önce Karaburun'da çocuklarımla birlikte bir haftalık bir tatilim var. Sonrasında da Marmaris'e geçmeyi düşünüyorum. İşte Marmaris'te Söğüt Köyü'ne gitmeyi düşünüyorum. Öyle bir kendimce rota belirledim. Söğüt'le ilgili işte videoları izliyorum. Şimdi düşünsenize, o videoları izlerken bir bakıyorum ki işte video hoşuma gidiyor. Orada birisi anlatıyor, çok da güzel anlatmış. Ne yapıyor bu kadın falan ya da bu adam ne yapıyor? Aa, yayın yapıyormuş, bir dinleyeyim bakayım ne yapıyormuş, ne diyormuş. Abdülkadir, hoş geldin. Dalyan'a mı gideceksin yakında? Ay Dalyan'da ne anılarım var, ne komedilerim var. Ya siz biliyorsunuz değil mi? Benim yolculuklarım daima böyle navigasyonu kullanmama rağmen kaybolduğum, kendimi kaybettiğim, dağ başlarında bulduğum. Şimdi Dalyan, Dalyan'da antik şehri gezmek istiyorum. Köyceğiz'den yola çıktım. Köyceğiz'den yola çıktım değil mi? Yok, Dalyan'dan yola çıktım. Bak nereden yola çıktım bile hatırlayamadım. Sonra kayboldum. Ve inanamazsınız, saatlerce dağ yolunu kat ettikten sonra şahane manzaralarda korkuyla karışık heyecan yaşadıktan sonra ben o antik şehrin kenarına kadar gidip gezemedim. Ve garip bir şekilde feribot işareti var. Allah'ım, feribot ne olabilir Dalyan'da? Yani küçücük bir Dalyan'da feribotun ne işi var? Ama geri dönemiyorum o yolu. O yolda o kadar korktum ki efendim feribotu, ok işaretini takip ettim. Bir arabalık küçücük bir sal. Aman yarabbim. Ortaca evet. Gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Dalyan çok güzel bir yer ya. Çok güzel, çok çok. Yalnız sivrisinekleri acayip. Hayatımda öyle büyük bir sivrisinek görmedim ya. Nasıl bir tür anlayamadım. Yani beni uyarmışlardı da o kadarını beklemiyordum. Dalyan Tekne Turu anlatımından geliyorum. Harika bir anlatım, tebrikler demiş. Sevgili Abdülkadir, hoş geldin. El sallıyorum. Şu anda Ege'yi geziyormuş. Ege turundaymış. Sizin videonuz ve Rehber Hoca Hanım'ın anlatımı harikaydı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. İyi dinlemeler. Lütfen dinlemeye devam ediyorum. Arkadaşlar, meslek hayatımda ilk oldu bu. YouTube'dan bir video izleyip yayına gelen. Ay çok anılarım var oralarda. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Lütfen ekleyin ve oradan da ulaştırın. Abdülkadir, bu sözüm sanaydı. Evet efendim, şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonra sorularınıza geçeceğim. Sorular gelmeye başladı. Soru cevap oynuyoruz. Bugün günlerden salı, sorular önemli. Cevaplardan bile önemli. Ve zihni çalıştırıyoruz. Beyin yakmaya başlıyoruz. Herkes birbirinin sorusuna cevap verebilir. Bu arada ana kuralımız, önce siz bana soru soruyorsunuz, sonra ben size soru soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Saat kaç oldu? Ha, kahve saatine ne kadar zamanım var ona baktım. Pas dersek ikinci bir yedek soruyla olayı taçlandırıyoruz. Evet, keyfe keder Viyana FM'de tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Oo, Yalçın Emine hoş geldin. Don diye girdim ama feribot değil, mini botmuş. Ya çok korktum ya. Çok acayip bir şeydi. Şimdi ama başka çarem yok. O geldiğim yolu dönme cesaretine sahip değilim. Şimdi feribotu, yani o mini botu kullanana diyorum ki benim arabamı taşır mı? Ya senin araban ne? Küçücük bir araba zaten. Minyatür bir araban var. Oo, dedi ki yok canım, taşımaz mı? Ama dedim ben nasıl, yani oraya arabayı nasıl sokacağım? Sen kullanır mısın? Hayır, ben kullanamam dedi. İyi, kullan. Girdik mini bota, sadece benim arabam var, bir de insanlar var. Ya çok ilginçti valla. Çok güzel bir deneyimdi. Yalçın Emine hoş geldin. İyi yayınlar canım demişsin. Teşekkür ederim. Hadi şu şarkıyı dinleyelim. Sonra mesajlarınıza döneceğim. Hepinizin mesajlarına ve isteklerine yer vereceğim.

Evet efendim, hareketli bir şekilde ilk 46 dakikayı geride bıraktık. Keyfek Eder programındasınız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Ve günlerden salı, salı günleri ne yapıyoruz? Soru cevap oynuyoruz. Ve soru cevap oynamamızın sebebi de aslına bakarsanız, evet adı oyun ama bize birçok şeyi kazandıran, zihnimizi çalıştıran, çünkü son dönemlerde insanların zihninin çalışmadığını falan düşünenlerdenim. Neden? Her şeye o kadar beleş konuyoruz ki, her şey o kadar elimizin altında ki zihni çalıştırmak gibi bir kaygımız yok. Yani bütün sorularımızın cevaplarına ulaşabileceğimiz bir kaynağımız, birçok kaynağımız var. Ve tabii ki bir yerden bir yere giderken navigasyonla ilgili kaç günlerdir konuşuyoruz. Navigasyonumuz var, işte oyumuz var, buyumuz var. Hal böyle olunca kullanılmayan her şeyin köreldiğini ve zaman içerisinde üzerinin kapandığını biliyoruz. Oysa ki zihin dediğimiz şey ya da akıl dediğimiz şeyin sürekli dinamik, sürekli çalışan bir halde olması gerektiğini de biliyoruz. İşte o yüzden de bu oyunlara yer veriyoruz. Ve her zaman söylüyorum, özellikle soru cevap oyunlarında soruların çok çok önemli olduğunu ve soru sormanın artık insan hayatında ne yazık ki çok gerilere gittiğini ve bugün hayatımızı kolaylaştıran birçok buluşun, ne bileyim birçok şeyin bir soruyla hayatımıza ulaştığını, o sorunun cevabını arayan insanlar tarafından ulaştırıldığını da biliyoruz. Doğru soru diye bir şey var. Doğru soru merak uyandırır, düşünmeyi başlatır, öğrenmeyi kolaylaştırır, insanın kendisiyle yüzleşmesini sağlar. Yani bir de doğru soru sormak diye bir kavram var. Şimdi soru cevap oynarken hep söylüyorum, sorduğunuz soruların size bir şey katması, gerçekten hayata dair bugüne kadar merak ettiğiniz ve sorduğunuz ama cevabını hiçbir zaman gönlünüze yediremediğiniz, sindiremediğiniz olgular olabilir. İşte biz aslında bunların peşindeyiz. Ve tabii ki elbette birini tanımanın en güzel yolu da sorulardan geçiyor. Yani cevaplardan ziyade ben sorulara çok önem veriyorum. Evet efendim, kahvemi almaya gitmeden önce ilk soruyla başlayalım. Aslında ilk soruyu sizlerle buluşturdum. Bir düğmeye bassan istediğin kadar zengin olacaksın ama seni hiç kimse hatırlamayacak. Basar mıydın o düğmeye? Tamer'den gelmiş bu soru. Almanya'ya tekrar sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim, ya çok güzel bir soruydu. Hayatım boyunca bu soruyu bekledim dermişim. Yani bir düğme var, bastığım zaman Allah Allah, zengin olacağım, her şeyi yeniden başlayabilirim. Yeniden insanları tanıyabilirim, kendimi tanıtabilirim. Param pulum olunca hayat kolaylaşır, istediğim her şeyi yapabilirim. Çok kritik bir soru aslına bakarsanız. O kadar kritik ki böyle arafta kalıyorsunuz. Neticede bugün zenginlik dediğimiz şeyin hayatı ne kadar kolaylaştırdığını, istediğimiz her şeyi yapmak için bir kapı araladığını biliyoruz. Böyle arafta bırakan soruları da çok seviyorum. Yani luck diye şunu söyleyebiliriz. Evet ya, zenginlik düğmesine basarım, yeniden başlarım. Ne olacak ki? Yani kimse beni hatırlamasın. Ben tekrar iz bırakmaya başlarım. Benim için öyle değil. Ben açıkçası o düğmeye basmam. Direkt basmam. Yani ilk aklıma gelen buydu ve ilk aklıma gelen değil, son aklıma gelecek olan da budur. Çünkü ömrümü iz bırakmaya adamışım. Ömür boyu iz bırakmak için dünyanın çabasını sarf etmişim. Çok emek vermişim ve çok yorulmuşum. Geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda tüm o izlerin silinmesini asla göze alamam. Ama ben bu yaşta bunu söylüyorum. Çünkü benim artık son çeyrekteyim. Son çeyrekte olduğum için de çok vaktimin olmadığının farkındayım. Genç yaşta olsaydım, işte 20'li yaşlarda falan bu soru bana sorulsaydı, özellikle 20'li yaşlarda kesinlikle basardım. Çok net söyleyeyim, hiç düşünmeden basardım. Ama bu yaşta basmam. Sebebini de söyledim. Evet, siz basar mıydınız, basmaz mıydınız? Cevap vermek isteyen dostlar cevap verebilir.

Evet Tamer'cim, bir gün sana şöyle bir teklif geliyor. Şu anda aklıma gelen soru doğaçlama. Hiç böyle hazırlanmadım. Program doğaçlama gidiyor bu arada. Herhangi bir hazırlığım yok. Ama aklıma gelen ilk soruyu soruyorum. Biraz tuhaf bir soru ama bakalım nasıl bir cevap gelecek. Sana şöyle bir teklif geliyor NASA'dan. Bir mektup geliyor. Mektubu eline alıyorsun. Diyor ki Sayın Tamer Çelik. İşte son günlerde bazı isimlere ulaşıyoruz ve işte atıyorum uzaya gidecek taliplileri arıyoruz. İşte uzayda bir takım gezegenleri gezecek ve sonra geri döneceksiniz diye sana bir teklif geliyor. Önce diyorum ki bu teklifi kabul eder misin? Uzaya gitmek ister misin? Sonra sorumun ikinci bölümü, uzaya gittin diyelim. Diyelim ki teklifi kabul ettin. Şeyden bakıyorsun böyle, aman hiç de bilmedim ama işte ne o? Uzay gemisinin camından bakıyorsun, dünyayı görüyorsun. Dünyada neler görürdün? Biraz metaforik olabilir cevabın. Metafor olabilir yani. Peki gitmek istemezsen neden gitmek istemezdin? Gitmek istersen neden gitmek istersin? Sana sorum buydu. Nereden geldi aklıma böyle bir soru? Ne bileyim ya. Galiba son günlerde hep uzaya gitmek istiyorum.

Ya Burak'cığım niye böyle sorular soruyorsun? Soru. Kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil. Şimdi kahve yaparken bunu düşüneyim. Bu soru değil, bilmece bir kere. Evet efendim, devam edelim. Bu sorunun, bu bilmecenin cevabını bilenler yazabilirler mi? Kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil. Burak'tan gelmiş. Evet, şimdi güzel bir çalışma sırayı alacak. Ve bu çalışmayı daha önce buluşturdum diye hatırlıyorum ama bugün dinleyesim var. Çok dinleyesim var. Biraz bencillik yaptım. Öncelikle Tamer ve Günay için, sonrasında radyolarının diğer yüzünde şu an keyfe kederi dinleyen, benimle birlikte yol alan yol arkadaşlarım için gelsin. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak ve iki güzel çalışma sonra kahvem, keyfim ve kahyası, biz mikrofon başında olacağız.

Evet, sorularda bir yol alalım bakalım. Temel cevap vermiş. NASA'dan teklif geldi. Uzaya gider misin? Gittin diyelim. Dünyaya nasıl bakardın diye sormuştum. Cevabım gitmem. Direkt. Ama diyelim ki, bir dakika. Bu mesajdan önce bir mesaj daha var. Kahveler çift çekim. Burada diyelim ki de kaldık. Tek mi gidiyorum? Tamer'den gelmiş. Şimdi eğer Günay'la birlikte gideceksin, orada Günay'ın da ismi var deseydim kesin giderdi. Kesin. Tek mi gidiyorum aşk olsun NASA'ya? İnsan ikinci bir davet yollar. Onsuz gitmeyeceğimi bilmeleri lazım. Ya bu arada NASA'da benim kaydım var. NASA'ya kaydoldum. Yani bir gün beni çağırabilirler. Ben giderim. Ama ne olacak sanki ya?

Pinginin mo sa inda, Yurimia. Arada böyle NASA'dan bana mail geliyor. O mailleri heyecanla açıyorum. Acaba diyorum bu sefer oldu mu? Bu sefer oldu mu? Ama diyelim ki gittim, dünyayı muhtemelen karanlık bir yer olarak görürdüm. Milyarlarca insanın deli gibi koşturma içinde olduğunu, bir yandan da bu kadar insanın bir arada nasıl yaşadığını sorgulardım. Kesinlikle çok güzel bir cevaptı ya. Çok iyiydi.

Evet, Esin çayıyla eşlik ediyor. Esin'cim hemen alıyorum bir yudum. Çayımla eşlik ediyorum sana. Ablacığım afiyet olsun demişsin. Fotoğraf çok güzel. Arkada şişme bir havuz var değil mi? Tatil devam ediyor yani. Alıyorum bir yudum hadi.

Şenol bir şey göndermişsin ama Almanca'da bir şey yazıyor. Ne yazık ki görüntülenmiyor. Bir daha gönderir misin? Kahve saati başlar, keyfe keder de uzaklar kısalır kalp. Tamer'e sorduğum soruya Fırtına Mehmet de cevap vermiş. Ben uzaya gitmek istemem. Dünyada hala görüp gezmek istediğim o kadar çok yer var ki uzaydan dünyaya bakmayı hiç merak etmedim. Diyelim ki gittim. Camdan dünyaya bakıyorum. İlk gözüme çarpan da büyük ihtimalle Ayşe oluyor. Dünyaya bakıyor. Adam uzaya çıkıyor arkadaşlar. Uzay gemisinden dünyaya bakıyor. Tek gördüğün şey Ayşe. O anda kaptana tek bir şey söylerdim. Kaptan, ilk durakta inecek var. Ne, uzayda mı seni indirecek? Yok öyle bir şey. Yola çıktıysan dönüşü yok.

Evet, havuzun fotoğrafı gelmiş, şişme havuzun. Çocuklar toplayıp kaçmışlar ya. Koca havuzu toplayıp kaçmışlar. Yan bahçede bizde de vardı. Dün böyle birazcık bağırdım ama çok bağırmamıştım. Gürcan abi gelebilir. Ördekler onu bekliyor. Gürcan Bey, çatıdan inin. Şenol'a doğru yol alın. Vallahi havuz sizi bekliyor. Ördekleri bile var yani.

0: Oo, Zuhal'den bir soru geldi. Kallavi bir soru. Çok iyi bir soru. Efendim bir istek çalışması alacağım. Mesajlarınızı devam edeceğim. Merak etmeyin. Zuhal'cim şöyle hemen okunmadı olarak işaretliyorum. Şurada yeni bir mesajımız var mı? Şöyle bir bakıyorum.
1: Ekranlar arasında bir masa kurduk. Uzak dediğin...
0: Burak, bilmecene cevap gelmiş. Şeytan mı? Sonra Ayşe cevap vermiş. Şeytan mı? Cevap. Töbe töbe töbe. Burak'ın sorusu. Burak, cevabını alabilir miyim? Burak, bir şey sildin sen oradan. Bir soru vardı burada. Niye sildin onu? Şu kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil. Ne bunun cevabı? Çok merak ettim. Vallahi kahve yaparken düşündüm. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Kanadı var kuş değil. Kanatlı bir şey. Boynuzu var koç değil. Hem kanadı var ama kuş değil. Boynuzu var koç değil. Kanatlı. Melek yok. Bak Ayşe'nin aklına şeytan geliyor, benimkine melek. Burak, sorunu niye sildin?
2: Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
0: Aa, cevaba bak. Kanadı var kuş değil. Dur ben Çınar'a sorayım bunu. Kanadı var kuş değil. Boynuzu var koç değil. Kelebekmiş ya. Kelebek. Hiç aklıma gelmedi. Mahsun Kırmızıgül'ü, ya Mahsun Kırmızı, Mahsun'la çok aramız yok arkadaşlar açıkçası. Çok iyi anlaştığımız söylenemez. Bunun sebebi böyle ağlak sesleri ben hayatımda çok tutmuyorum. Böyle ağlayarak şarkı söyleyen Mahsun'un da ses tonunda böyle bir ağlaklık var. Dolayısıyla bu yüzden Mahsun'la çok anlaşabildiğimiz söylenemez. Ama Mahsun'dan bir iki çalışma var, gerçekten çok seviyorum. Onlar böyle benim gerçekten sevdiğim çalışmalar. Raşit bugün bir istekte bulundu. Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül'ün ismini gördüm. Şöyle bir uf dedim. Ama vefasızı gördüm. Tamam, şimdi oldu dedim. Raşit'in isteğini aldım sıraya. En sevdiğim Mahsun çalışmalarından bir tanesidir. Gerçekten sözleri de güzeldir. Yorum da güzeldir. O yüzden de teşekkür ediyorum Raşit'e. Şeytan değilmiş Ayşe'cim. Şeytan değilmiş. Kelebekmiş. Sadece kelebekmiş. Bak sen şeytan dedin, ben melek dedim. Olmadı. Neyse, Burak'tan soru da geldi. Sırayla gidiyorum arkadaşlar. Esin'i niye böyle okunmadı olarak işaretlemişim? Okumadım mı? Okudum. Ha, tamam. Tamer'den de bir soru daha geldi. Hadi bakalım. Mahsun Kırmızıgül'ün hemen ardından... Çok bekletiyorum isteklerinizi. Burak'ın isteğine yer vereceğim. Azeri bir çalışma istemiş. Ben de kahvemi içeceğim müsaadenizle. Ha, Zuhal'in sorusu var. Dur, Zuhal'e doğru yola çıkayım ben. Şöyle Zuhal'de kalsın benim sayfam. Zuhal neredesin? Evet, bu çalışma ve ardından bir Azeri çalışma. Sırayı alacak. Bir de Mehmet'in isteği vardı. Onu da aldım. Biraz sonra vereceğim yerine. Hadi bakalım. Dinliyoruz şarkıları. Sorularınızı bekliyorum. Gelen sorulara cevaplarımı düşünüyorum. Düşünmeme gerek yok. Güzel sorular var. Çok beklediğim sorular. Zuhal'in sorusu da çok güzel. Belki cevap vermek isteyenler olabilir. Hemen Zuhal'in sorusunu sizlerle paylaşayım. Geçmişe gidip 10 yaşındaki haline gelecekte ne olacağına dair tek bir ipucu verme hakkın var. Ona ne söylerdin? Bak şimdi, geçmişe gidiyorsun, 10 yaşındaki halinle konuşuyorsun ve gelecekte ne olacağına dair ona bir tek bir tane ipucu verme hakkın var. Ona ne söylerdin? Çok güzel bir soru değil mi? Vallahi bravo. Bayıldım bu soruya. Biraz sonra cevabını vereceğim. Cevap vermek isteyenler, meydan sizin efendim.

Ya çok iyiydi. Teşekkürler Burak. Hadi Zuhal, alıyorum bir yudum. Vallahi fotoğraf da çok güzel. Kahvesini yudumlarken fotoğraf yollamış. Oh mis, hepimize afiyet olsun. Afiyet olsun.

Evet, 10 yaşındaki halime gittim, düşündüm. Söyleyeceğim tek bir şey var. Yani bir ipucu vereceğim geleceğe dair. O ipucu ne olurdu? 10 yaşındaki halime derdim ki, bak Özlem Ayral, birçok yeteneğin olabilir ama sadece birinde yoğunlaş. Sadece birini seç ve o yolda yürü. Sakın 10 bin parçaya bölme kendini. Bir sürü yetenek verilmiş olabilir. En çok istediğini yap. Çünkü bu hayatta geri dönüp baktığımda birçok iş yaptım. O kadar farklı dallarda çok iyi işler yaptım. Hepsi iyiydi ama hiçbirinde istediğim ivmeye ulaşamadım. O yüzden böyle bir ipucu çok işime yarardı.

Zuhal, o zaman sorunu soruyorum. Hazır mısın? 10 yaşındaki haliniz sizi bugün görseydi. Yani 10 yaşındaki halin yanına geldi. Seninle gurur duyar mıydı? Yoksa sana sarılıp bu kadar yükü neden tek başına taşıdın mı derdi? Biraz açıklamalı olsun. Evet, Mustafa Çatalfe bizlerle birlikte. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş dijital ekranda. Viyana FM Özlem Ayralı görüyorum. Seyir halinde şu anda. Güzel mesafeler. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Ay bak, tam geçen haftaki mesaja gittim. Hayret bir şeyim ya. Cuma'ya gittim. Cuma mı bugün yoksa diyecektim. Mustafa, teşekkür ederim. İyi dinle.

Evet, Ispartalı Ayşe Zuhal'in sorusuna cevap vermiş. Ayşe, sakin, o temizlik bezini eline alma, geç kaç. Geç kaç. Ve sevgili Ispartalı Ayşe'den bir sorumuz var. Sana göre insanların en gereksiz harcadığı şey para mı, zaman mı yoksa enerji mi? Kesinlikle zaman. En gereksiz, pardon. Gerekli, zaman gerekli, enerji gerekli, tabii ki para. Garip bir kuştu gönlüm yârelim. Bir an böyle gerekliye gitti aklım. Evet, para aslında bu hayatta var olabilmemizi, yapmak istediklerimizi yapmamızı sağlayan bir araç. Ama çok gerekli mi? Gerekli gibi gözükse de bana göre insanları da birbirine düşüren, insanların arasını açan, insanların arasında o bağı koparan, para mevzusu girince her şeyin alt üst olduğunu biliyorsunuz. O yüzden hem gerekli hem gereksiz gibi gözükse de ya para olmasaydı daha güzel bir dünya olur muydu? Valla bilmiyorum. Frigyalılara buradan teşekkürlerimi iletemiyorum parayı icat ettikleri için. Ama bana göre ya, bana göre öyle. Para. Çünkü zaman çok gerekli, enerji çok gerekli. Gereksiz harcanan şey bence para. Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Madem parayla ilgili bir soru geldi, ben de parayla ilgili bir soru soruyorum sana. Böyle harcayabileceğin kadar, hatta üstü level bir sürü paran olsaydı, çok paran olsaydı, neler yapardın? Hemen yazar mısın? Çok paran olsaydı neler yapardın? Ve şurada bir şeyimiz vardı. Nerede? Esin'den gelen bir mesaj vardı. Böyle biraz karışık gidiyorum çünkü konuyu dağıtmamak istiyorum. Evet, kahvemi elime aldım. O ne? Esin, o nasıl bir bardak? Yani bu kadar kocaman bir bardakta ne içilir? Atla gel ablam, sana kokteylimden yapayım. Terasta bol güneş, Zuhal'i de çağırdım. Aa, havuz da var. Havuza da gireriz. Üçümüz sığar mıyız bilmiyorum ama. Bacaklarımızı toplarsak sığabiliriz diye düşünüyorum. Of ya. Çok güzel. İçiyorum, afiyet olsun. Bitmez. Yayının sonuna kadar bitmez o.

Evet, Şenol'dan da bir bardak. O aynı bardaktan Şenol'da da var. Kısa bardak kesmiyor. Kısa bardak yalnız. Kısa bardak. Böyle bir sıfatı ilk defa duyuyorum. Hani küçük bardak duydum, minik bardak duydum, kısa bardak ilk defa duyuyorum. Manzaraya nazır. Ne içiyorsunuz? İçinde ne var onun? Portakal falan mı var? Ne var? Şenol, alıyorum bir yudum hadi. Afiyet olsun. Saçının tellerine kapıldı, düştü gönlüm. Evet Ferhat'cığım merhaba. İyi günler, istek günü mü bugün? O zaman ben de bunu istiyorum. Vallahi istekleri veriyorum yayına ya. Kırmıyorum. Adı İntikam. Ay, Saygı Bir konserinden. Bir şey söyleyeceğim. Bu Saygı Bir, Mustafa Sandal'ın eserlerini bazı sanatçılar seslendirdiler. Ben hepsini dinledim. Bazı yorumlar acayip muhteşem. Çok güzel bir konser olmuş. Hatta kıskandım. İlk defa kıskandım. O konserde olmayı çok isterdim. Ferhat'cığım, hazırlayacağım çalışmayı.

Evet, Suat'tan bir soru var. Abla, hayatın bir film olsaydı kimin oynamasını isterdin? Aa, çok zor bir soru bu.

Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Kendim oynamak isterdim herhalde. Dur biraz düşüneyim Suat, bu soruyu böyle okunmamış olarak işaretleyeyim ve devam edelim. Kaptanım, efendim, Fırtına Mehmet, uzayın bir üst yörüngesi var mı, bir tur daha atsak? Zuhal'in sorusuna cevap vermiş. Ben 10 yaşındaki halime müdahale etmek istemezdim. Çocukluğumu olduğu gibi yaşamak isterdim. Dışarıdan yapılacak en küçük müdahale bile beni etkileyebilir. O söze ya da o olaya takılıp kalmama neden olabilirdi. Bunun da gelişimimi ve hayata bakışımı değiştireceğini düşünüyorum. Bu yüzden geçmişe dönme şansım olsa bile çocukluğuma dokunmazdım. Her şeyi doğal akışında yaşamayı tercih ederdim. Evet, bu da bir tercih. Çok iyiydi ama, değil mi? Valla Fırtına Mehmet, ben yine aynı kafadayım. Eğer 10 yaşındaki halimin yanına gitme şansım olsaydı, biraz önce söylediğim şeyi söylemeyi isterdim açıkçası. Neden? Çünkü gerçekten de eğer tek bir alanda yol alsaydım, şimdi bambaşka yerlerde olma ihtimalim çok yüksek. Hayatımda keşkem hiç yok. Pişmanlıklarım var. En büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi de bu. Birçok yöne dağılmak, birçok şeye dağılmak, birçok şeyle uğraşmak, birçok şeyle uğraşmaya başladığınızda herhangi bir konuda bir üst level'a atlayamıyorsunuz. Orada öyle kala kalıyorsunuz. Yani bu da şimdiden hepinize bir gün mesajı olsun bence. Yani en azından önünüzde güzel günler olduğunu düşünüyorum. Selamun aleyküm Özlem Hanım, ben bugünü salıya Cuma'yla karıştırdım. Aa, bu mesaj bugününmüş. Vallahi bugününmüş gerçekten. Getir. Selam. Neyse, burası reklam. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar Özlem Hanım. Uzun zamandır yazmıyordum çok meşgul olduğumdan dolayı, ama kulağım sizde, sıradaki parça Viyana FM dinleyenlerine gelsin demişsin. Şimdi çok sevindim, biliyor musun? Hayırlı cumalarla başlayan bu mesaja çok sevindim. Demek ki arkadaşlar, günleri kaçıran ya da günleri şaşıran bir tek ben değilmişim. Çok teşekkürler. Bak, benim gibi olanlar da varmış demek ki. Hem de salıyı cuma ile karıştırabiliyor. Demek ki ben yalnız değilim. Teşekkür ederim. Güvenemedi bana. Ben bugünün salıyı cuma ile karıştırdım. Siz de Mustafa Çetin yerine Çatalkaya ile karıştırdınız. Ama önemli değil. Aa, evet. Bak. Yalnız var ya, bazen bazı konuları Arap saçı yapabildiğimiz önemli bir yeteneğimiz var. Aslında bu hepimizde var. Yani bazen o kadar karıştırıyoruz ki, karşımızdaki günleri karıştırıyor, biz soy isimleri karıştırıyoruz. Vay arkadaş. Çok özür diliyorum Mustafa Çetin. Çetin Mustafa. Yayın akışınız güzel, harika yayınlar diliyorum demişsin. Vay, teşekkür ederim ya, valla bağışla gerçekten. Çünkü şeyleri karıştırmamak lazım. Soy isimlerini karıştırmamak lazım. Bak, isimler bile karışabilir ama soy isimler karışmamalı. Soy isimler önemli. Adı üzerinde. Soy isim. Soyun ismi. O yüzden de çok özür diliyorum. Bir daha olmaz diyorum. Yani buna da çok söz veremiyorum. İnşallah olmayacak. Şimdi devam edelim. Burak'tan bir sorumuz var. Bugün 80 yaşındaki halinle karşılaşsan sana ne için teşekkür ederdi? Oho. Hiç değilse aklım başına geldi Özlem Ayral. Hiç başına da gelmeyebilirdi. Biraz geç aklım başına geldi ama geldi. İyi ki geldi. Hayatının son 30 senesini dolu dolu yaşadın. İstediğin gibi yaşadın. İstediğini yaptın. Ve hiç yolundan şaşmadın. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Bu yaşa kadar geldin. Bak şimdi geriye dönüp baktığında ne güzel bir hayat bırakmışsın. Son 30 sene için söylerim bunu. Çünkü gerçekten aklımın başıma gelmesi 50'li yaşlarda mı? Yok, 40'lı yaşlarda falan başladı. 40, evet.
50, 30. Aman ya, bu 50'lerde mi başladı acaba? Çok geç başlamış. Canımı yaktı. Burak'cığım sorunu soruyorum. Sorduğum soruları lütfen cevaplarınızın başına ekleyin. Sorduğum sorular doğaçlama, herhangi bir yerde kayıtlı değil. Bu yüzden unutabilirim. Şimdiden söylüyorum, sorularınızı başa yazın. Efendim Burak, şimdiki aklım olsaydı diye başladın cümleye. Devamını sen getir. Bakalım nasıl bir cümle gelecek, onu merak ediyorum. Nasıl bir cümleyle devam ederdi? Şimdiki aklım olsaydı cümlesinin devamı.

Evet sevgili Tekin bizlerle birlikte. Hayırlı yayınlar Özlem Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve ya işte bu reklamı kesemiyor. Hah, tamam. Ferhat'cığım radyon açıktır inşallah. Mustafa Sandal'ın Saygı 1 konserinde Afra seslendirdi bu çalışmayı. Ve benim favorimdir. Ferhat 12'den vurdun beni. O zaman dinleyelim. Az sonra buralardayım. Bu arada Fırtına Mehmet, isteğini unutmadım. Merak etme.

İyiydi, çok çok bravo gerçekten. Afra çok güzel seslendirmiş. Evet, gelelim mesajlarınıza.

Evet, Burak cevap vermiş. Şimdiki aklım olsaydı hiç kimseyi kendimden çok önemsemez, hayır demeyi çok daha erken öğrenirdim. Hak etmeyen insanlara harcadığım zamanı kendime ve geleceğime yatırırdım. Çok iyi bir cevaptı. Burak kaç yaşındasın bu arada? Yani verdiğin cevaba karşılık soruyorum, merakımdan değil. Bir şey söyleyeceğim, eğer yaşını yazarsan, bir mahsuru yoksa tabii ki.

Evet, çok paran olsaydı ne yapardın Ayşe'cim dedim. Okuyayım mı ben bunu? Ayşe, okuyayım mı? Valla oku deyince başlayacağım okumaya. Biraz sakıncalı bir mesaj gibi geldi bana. Çok fazla dürüstsünüz ya. Aşırı dürüstlük iyi midir bilmiyorum. Ayşe, okuyayım mı? İlk maddeyi atlayabilirim. Birinci maddeyi atlayabilirim. Biraz şaşırdım. Bir dakika. Ayşe, neredesin ya?

0: Evet efendim, böyle biraz karma gidiyorum. Merak etmeyin, Tamer'in de ikinci sorusunu biliyorum. Bir de isteğimiz var, onun da farkındayım. Bir dakika şöyle. Bir dakika.
1: Sanki hep sen var.

Valla okuyacağım. Eğleniyormuşuz. Şimdi çok parası olsa Ispartalı Ayşe ne yaparmış arkadaşlar? Çok param olsaydı bir, kocayı şutlardım. İki, istediğimi yerdim. Sonra yağlarımı aldırırdım. Havuzlu lüks ev alırdım. Hizmetçilerim olurdu. Son model siyah jip alırdım. Özel uçak alırdım. Hollanda-Türkiye arası yaşardım. Ay daha sayasım var. Oku oku karşımda. Yazmaya devam edebilirsin yani. Şimdi düşüncelerin gücü diye bir şey var. Bilinç, ya son okuduğum kitabın çok etkisinde kalıyorum. Bir şeye çok yoğunlaşıp da çok düşünürseniz, özellikle yatmadan önce, uyumadan önce, mesela bir şey için bir ritüel yapıyorsunuz. O ritüelde her gece uyumadan önce aynı şeyi istiyorsunuz ve sürekli istiyorsunuz. Valla kitapta öyle diyor, ben demiyorum. Sonunda oluyormuş.

Sevgili İsa bizlerle birlikte. Hoş geldin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim siz bağ küpüne düşen milletin şekerini... Bir daha okuyacağım, dur. Gülmeden oku Özlem Ayran. Aa. Gülmeden oku. Tamam, gülmeden okuyacağım ya. Efendim siz bağ küpüne düşen milletin şekerini tavan yaptıran spiker hanıma Klagenfurt'tan selamlar. Çok iyi değil miydi? Ama şekeriniz tavan yapmasın. O çok tehlikeli bir şey. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Duygular karşılıklı.

0: Telefondaydım ancak kapattım. Bugün ne yapıyoruz? Soru cevap mı abla? Evet Ardacığım, ve hemen sorusunu da sormuş. Ressam olsaydın kimi çizmeyi asla istemezdin? Pas diyorum bu soruya. Hemen birisi geldi aklıma ama söyleyemem yayında. Yeni bir soru istiyorum. Çok iyi bir soruydu yalnız.
1: Sevda çölünden geçerse yollar. Sevda çölünden.
0: Evet, 10 yaşındaki halime şöyle derdim diye başlamış sorduğum soruya sevgili Zuhal. Çok zor ve güzel zaman geçireceksin. Sen o kadar güçlüsün ki her şeyi tek başına başarabilirsin ve hiç korkma. İyi ki sen ben oldum. Seni çok seviyorum.
1: İnan ki gençlik gülden tesirler. Sevil de sevil.
0: Birilerini uyutmuyormuşuz efendim. Birilerinin uykusunu kaçırıyormuşuz. Kestirmek için uzanmışlar ama program onların uykusunu kaçırıyormuş. Erdatlı babacığım. Sıcakta biraz kestireyim dedim, uyutmadın. Vallahi şey yapabilirsin. Kapatma ama programı, sesini kısabilirsin. Ne bileyim. Ninni mi söylesem acaba? Dandini dandini dastana. Danalar gelmiş bostana. Evet Suat'cığım, söz sende.
2: Abla, sana zahmet Demet Sağroğlu'ndan Kınalı Bebek şarkısını çalma imkanın var mı?
0: Tabii ki var.
2: Mümkünse bir zahmet.
0: Tabii ki var.

Oh oh oh, ne olsun Ayşe, gel keyfim gel. Türk Kadınlar Federasyonu kurarsın. Üyelerin de hazır. Ha, çok parası var ya, hepimiz üye oluruz ya. Parası çok ya. Esin ya. Türk Kadınlar Federasyonu. Ali Hoca duymasın, aramızda kalsın. Biz o zaman şey yaparız. Türk Kadınlar Federasyonu FM. Türk Kadınlar TKF FM. Paramız var ya.

Fırtına Mehmet istemişti. Aldık sıraya. Hadi bakalım. İyi dinlemeler. Bu arada Ayten'den Canımsın City Kara geldi. Evet, Ayten'den Canımsın City Kara geldiği zaman ne yapıyoruz? Kimlerin radyosu açık bir görüyoruz. Kimler kaçmış onları yakalıyoruz. Kimlerin radyosu açık bu dakikaya kadar yazmadılar onları da yakalıyoruz. Bir nokta istiyoruz. Nokta zamanı. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bu arada sorusunu görmediğim, Tamer'in sorusundayım şu anda. Sorusunu görmediğim, bu arada, bak hep bu arada diyorum. Buran bir mesajı var. Tek iki rakamdan oluşan bir mesaj. Oraya da bir gönderme yapacağım aklımda. Bunun dışında kimlerin sorusunu görmediysem lütfen rica ediyorum, hatırlatın diyorum ve noktalarınızı bekliyorum.

Evet, Tekin'in radyosu açık, Tekin'in radyosu açık. Niye tekrarlıyorsun Özlem Ayla? Bilmiyorum ki, duymamıştır diye düşünüyorum. Tekin'in radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık, Suat'ın radyosu açık, Cevat'ın radyosu açık uyumamış ve Çetin Mustafa'nın radyosu açık. Kahve, hemen bir yudum alıyorum Mustafa. Ve bir dakika, şurada bir mesaj var. Şimdi şöyle bir şey Esin'cim, şöyle bir kuralı var Ayşe'nin, yani Kadınlar Federasyonu kurabilmemiz için, yani bizim üye olabilmemiz için bir takım kuralları var tabii ki. Kocaları şutlamaları lazımmış. Benim öyle bir sorunum yok çok şükür. O zaman Kadınlar Kurulu yardımcısı Esin ve Zuhal, biz Emine ablam müdür. Ablam sen başkan olursun. Başkan benden ne başkan olur ya. Valla onlar kocalarını çutlamazlar, ben sana söyleyeyim. Evet, Esin'in radyosu açık, Arda'nın radyosu açık. Ay, Esin ne güzel bir gif bu. Süper. Arda'dan gelen gif çok tatlı. Ay, yerim ben onu. Çok tatlı, can dostlarımızdan minik bir kedi gördüm orada. Aa, bir dakika, Nalan'ın mı şarkısı vardı? Bir dakika, Nalan kedi. Onu, evet, o şarkıyı da dinleyelim, dur. Alalım sıraya. Aldık. Suat istemişti, başa alacağım Suat'cığım, merak etme, üzerine konuşuyorum ama. Tamer'in radyosu açık, yazlık parmak arası terlikleri görüyorum. Ve soruma cevap istiyoruz. O pas dedim, pas deme hakkına sahibim. Arda, inat etme. Bu kuralları belirledik ta yüzyıllar önce dermişim. Yani bu oyuna başlarken verilir. Pas diyorum, pas, pas, pas. Ya söyleyemem. Söyleyemediğim bir ismin Ha, bir dakika, ikinci bir soru var. Bir dakika. Ha, ikinci bir soru var. Ressam olsaydın kimi çizmeyi çok isterdin? Çınar'ın resmini çizmeyi çok isterdim. Kesinlikle. Çınar'ın. Şimdi buluşacağız ya Ağustos'un başında. İnşallah 2 Ağustos'ta bir araya geleceğiz. 3 Ağustos sonrası zaman bizim zamanımız. İşte fırçalarımı, tuvalimi alayım ama benim öyle bir yeteneğim yok. Çınar ya, Çınar. En sevdiğim o.

Evet, Yalçın Emine'nin radyosu açık. Yukarıda gönderdiğin şeyi göremiyorum bu arada Zuhal'cim. Uzandım gülüyorum. Ne örgütü kuruyoruz? Şöyle bir örgüt kuruyoruz. Örgüt Türk Kadınlar Federasyonu ismi. TKFF'mi de kuruyoruz. Sadece kadın dinleyicilerden oluşan. Ama tabii bu örgütü kurmamızı sağlayan sevgili Ayşe. Çünkü onun çok parası olacak. Harca harca bitmeyen bir parası olacak. Ama o federasyona üye olabilmeniz için, yani benim için sorun yok, sizin için var. Kocaları şutlamanız gerekiyor. Bak şimdi. Esin demiş ki Ayşe ya, kocalarımıza kıymayalım. Onları muhafaza edelim. Para biter filan, ne olur ne olmaz. Çok iyiydi. Doğru. İnsanın bir B planı olmalı.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Yok, ben kocamdan vazgeçmem. Zuhal'den gelmiş. Ben sana demiştim Ayşe. B planına geçelim lütfen. Ayşe, kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz federasyonu? Yalnız Esin'den bir mesaj var. Konudan sonra Şenol'un bakışları. Hayal kırıklığı yaşıyor adeta. Vallahi çok kaşlarını çatmış, kahve de içiyor. O koca şey bitti mi ya? O koca bardaktaki kokteyliniz. Bir de resimleri mangal yapar. Şenol kötü bakmış. Görmeliydin beni o an. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Ne diyorsun Ardacığım? Ne diyorsun?
1: Kız gerçekçi olsanıza.
0: Ne?
1: Çok fazla parayı bulan kişi kocayı şutluyorsa sizi mi tutar çevresinde? Azıcık düşünün.
0: Ya Ayşe tutar bizi çevresinde. Yok canım, o kadar da değil. Ayşe, parayı bulunca bizi tanımaz mısın acaba?

0: Kuruyor muşuz federasyonu? Zuhal kocası duyuyor diye kocam da kocam diyordur. Yok canım daha neler. Valla duymasa da öyle derler, ben biliyorum. Kız sen bizi tanımaz mısın acaba parayı bulunca? Gerçekten Arda'nın dediği doğru mu?
1: Sabah daha bir erken uyandım, eşyalarını topladım.
0: Ve Menekşe, el sallıyorum, hoş geldin.

Şimdi çok güzel bir soru var burada. Tamer'den gelmiş. İkinci sorusu. Tamer çok güzeldi. Başka sorularım var mı Tamer? Aa, saat başını da geçmişiz. Oh ya, bir rahatlamadım. Eğer düşüncelerimizin sesi olsaydı birbirimize katlanabilir miydik? Öyle bir film izlemiştim. Bir vatandaşın öyle bir özelliği çıkıyor eski filmlerden. Herkesin düşüncelerini okuyor ve çıldırma raddesine geliyor. Hayır tabii ki Tamer. İstemem, istemem. Şimdi şurada bu şarkıyı dinleteceğim ama şöyle bir fon müziğine geçmek istiyorum. Daha önce sizlerle paylaşmış olmam lazım. Ömer Seyfettin'in çok güzel bir hikayesi var. Yüksek Ökçeler. Okuyanlar belki vardır aranızda. Daha önce anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum. Ama kısacık özet geçmek istiyorum. Uzun bir hikaye. Ama ben özetini...

Ne anlatacağım? Şimdi efendim, çok büyük bir konakta, böyle 4 katlı bir konakta çok zengin bir kadın yaşıyormuş. Adı Ayşe değil, yanıldınız. Yani bu Ömer Seyfettin'in hikayesi. Çok zengin bir kadın yaşıyormuş tek başına. Ve işte her katta böyle çok güzel döşenmiş katlar. En alt katta mutfak. Öyle bir hayal edin, böyle bir konak. Kadının yatak odası da en üst kattaymış. Ve bu kadının her gün giydiği ve çok severek giydiği yüksek ökçeli bir terliği varmış. Sabah uyanırmış, efendim yataktan kalkar, hemen yatağının yan tarafında hazır bekleyen yüksek ökçeli, pomponlu, fiyonklu, tüylü ama ökçesi yüksek terliklerini giyer. Üzerine de sabahlığını alır, şöyle bir saçını başını düzeltir. Başlarmış katları kontrol etmeye. İşte bir alt katı kontrol edermiş. Ondan sonra bir alt katı, en son mutfağa girer. Orada kahvaltı hazırlıklarını kontrol edermiş. Sonra tekrar odasına girer, kıyafetlerini değiştirmiş. Efendim gel zaman git zaman, bir gün bu çok sevdiği yüksek ökçeli terliklerinden birinin ökçesi kırılmış. Ve çok sevdiği için terliklerini, ne kadar zengin olursa olsun bir insan çok sevdiğinden vazgeçemiyor Arda'cığım. Hemen yardımcısını çağırmış, demiş ki bu terliklerimi götür işte, yaptırttır topuklarını, sonra bana geri getir. Ama tabii terlikleri gelinceye kadar da dümdüz olan yedek bir terlik var, onu giymiş. Ertesi sabah uyanmış, işte yüksek ökçeli terlikleri yok, normal terliklerini giymiş, başlamış katları kontrol etmeye. Aman Allah'ım, neler görmüş neler. İşte bir alt katta iki hizmetçinin aralarında konuşmalarını dinlemiş, kendisi hakkında konuşuyorlarmış ve çok kötü şeyler söylüyorlarmış. Bir alt kata inmiş, merdivenin altında bir kadın hizmetliyle bir erkek hizmetliyi uygunsuz vasiyette yakalamış. Bir alt kata inmiş, Allah'ım yarabbim, hiçbir şey toplanmamış, ortalık dağınık. Mutfağa indiğinde gördüğü şey ya da duydukları, gördüğü değil de duydukları bir felaket. Aman ne huysuz bir kadın, ne yapsak beğenmiyor. Şimdi buna da itiraz eder. Bu yanmış der, bu işte az pişmiş der. Ne kadar iyi yaparsak yapalım. Duydukları, gördükleri her şey kadını sinir sistemini alt üst etmiş ve hemen odasına çıkmış, kapısını kapatmış, depresyona girmiş. O zamanlar da depresyon varmış. Yani son zamanların hastalığı değil, eskiden de varmış. Neyse efendim, hemen yardımcısını çağırmış. Git demiş, hemen benim yüksek ökçeli terliklerimi yaptır ve bana geri getir. Hemen istiyorum demiş, bugün istiyorum. Neyse, yüksek ökçeli terlikler gelmiş, yüksek ökçeli terliklerini giymiş, her şey düzenebilmiş. Çünkü merdivenlerden inerken tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır o sesleri duyan bir alt kattaki hizmetçiler susuyor. Bir alttaki hizmetçiler uygunsuz vaziyetten vazgeçiyor. Bir alt katta her şey düzenli. Mutfağa indiğinde her şey istediği gibi. Oh be demiş, ben yüksek ökçelerimle çok mutluyum. Bilmem Tamer'cim, anlatmak istediğimi anlayabildin mi? Kimsenin ama kimsenin düşüncelerinin sesini duymayı istemezdim. Böyle iyiyiz. Bu arada bir soru daha geldi. Al bir soru daha abla, soru bitmez. Bir yalan herkes tarafından doğru kabul edilirse hala yalan mıdır? Çok iyi bir soru. Buraya döneceğim. Bu çok güzel bir soru. Biraz konuşacağım bu konu hakkında. Son zamanlarda belki de en çok düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Çok iyiydi Tamer. Keşke daha önce gelseydik buralara. Biraz daha zamanımız olsaydı. Bir program boyu konuşabilirim bu konuya. Evet. Abla, benim soruma cevap vermedin. Dur bakayım. Vermedim değil. Pasta diyemedim. Hayatın film olsaydı kimin oynamasını isterdin? Dur ya. Ya son zamanlarda beni çok etkileyen kim var diye düşünüyorum.

0: Vallahi veremiyorum ya. Aklıma kimse gelmiyor. Ya Türkan Şoray geldi ama istemem yani Türkan Şoray'ın oynamasını. Aa, evet buldum. Demet Evgar. Demet oynasın isterdim. Çok isterdim. Onunla tanışmayı da çok isterdim. Evet ya, benim hayatım bir film olsaydı Demet Evgar oynasın. Suat, hemen sorunu soruyorum ve hemen cevap bekliyorum. Çok vaktimiz kalmadı.
1: Aşk büyütür yıldızlardan.
0: Yani şimdi izin verseler sana, deseler ki Suat, paranı da kesmiyoruz. Her gün çalışacak gibi paranı ödeyeceğiz. Al bu da senin araban, al bu da anahtarın. Çık yola. Nerelere gitmek isterdin? Bir yazar mısın hemen?

0: aslında yokum ben.
1: Bak Ayşe demiş ki Arda'cığım asla değişmem ben. Asla değişmem. Asla kelimesinden de çok korkarım ha. Asla diyen insanların neler yaptığını vallahi görüyoruz. Asla kelimesini çok kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Asla değişmem dedi ya Ayşe. Biraz şüpheye düştüm.
0: Ömrüm.
1: İtalya Kemer'i gezeceğiz. Halı yıkamak yok mesela. Hayal kuruyoruz ya. Halı yıkamak ne ya? Yıkamayacağız tabii. Federasyon kuruyoruz. Gerçekten müthiş bir soru. Bir saat önce okusaydın erken olacaktı. Vallahi Tamer, program kopuk kopuk olmasın diye birbirine bağlantılı mesajlara öncelik veriyorum. O yüzden de böyle oluyor bazen. Ya bize zaman yetmiyor arkadaşlar. Bize zaman yetmiyor. Sorun zamanda. Ben de değil. Hava sıcak abla sürekli içiyoruz. Bak kokteylleri de var ha hala. Hala terastalar. Havuza da girmiş olabilirler. Esin. Afiyet olsun. Daha kahven varmış. Evet. Yalçın Emine demiş ki kimseyi bulamadın mı? Ben oynarım hayatının filmini. Gerçekten. Aaa.

Cahit Sıtkı Tarancı edebiyat tarihine geçen şiirinde şöyle seslenmiş. Tırmandıkça yüce yeri dağ... Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Sevmişsindir geçen yıllarda. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hani resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlar da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Demir almak günü gelmişse zaman. Şimdi yaş 35 yolun yarısı eder demiş Cahit Sıtkı Tarancı. Buna katılıyor muyum? Nereden geldim bu konuya? İnşallah Burak'ın radyosu hala açıktır. Burak yolun yarısına gelmiş Cahit Sıtkı Tarancı'ya göre. Ama bana göre, mesajınızı hemen geçeceğim. Bana göre olay şu.

0: Lakin...
1: Ya işte böyle. Evet efendim, bir sesli mesajımız var. Tamer'in sorusuna cevap vereceğim ama çok karambole gidecek ya. Üzülüyorum gerçekten de. İnşallah vaktimiz yeter. Bakayım, anam 9 dakikamız kalmış.
2: Hep öyle oluyor zaten. Evlenirken de hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte diyoruz. Aa bak, zengin olur olmaz kocayı şutladı. Ya ona da asla diyordu. Sizi de şutlar vallahi, ben söyleyeyim.
1: Arda bize lütfen böyle şeyler duymak istemiyoruz. Duymak istediklerimizi söyle.
3: Şimdi biz de alalım herkesi. Gerekirse takarız protezleri. Ama göstereceğiz.
1: Ne protezi ya? Verdi.

0: Söyle bakayım. Evet, aslında buranın dediğin de doğru. Yolun yarısı diye bir şey var mı yok mu? Yani bilemeyiz ki. Yolun yarısı diye bir şey yok çünkü ne zaman gideceğimiz belli değil. Ama yine de ortalamada, hani bilim adamlarının ortalama biçiyorlar ya, işte insan ömrü 70 senedir falan diyorlar ya. İşte oradan yola çıkıyoruz aslında. Şimdi şöyle bir devam edelim. Efendim, çok güzel programdı ya. Mehmet sahtekarsın diyor bana. Fırtına Mehmet öyle mi dedi? Eyvah. Arda haklı mı yoksa? Değişmem ya, sadece cüzdan değişir, karakter aynı kalır. Hiç bak, zengin olup da karakteri aynı kalan ben hiç rastlamadım desem. Vallahi ben rastlamadım, en azından bilmiyorum. Ve Efsin ve Şenol özelden beni kandırmaya çalışıyorlar. Gel akşam oturalım diye. O sırada ben. Arkadaşlar, Efsin ve Şenol çiftine sesleniyorum. Rahat bırakın. Vallahi uzanmış, elini de başına koymuş. Şu anda istirahat halinde. Hiçbir yere gidesi yok. Gidesi yok, gidesi yok. Hayır de, hayır demek kolay.
1: Bir güldüysek bir ağlattın, sahte senin tacın tahtın, ne cevherleri pul ettin.
0: Bak, Erdant babam demiş ki Suat da oynardı sadece. Halı, perde, ütü biraz fazla olurdu.
1: Dolaştırdın ne bahçeleri.
0: O konuya dönmüyoruz. Erdant babacığım, biz artık Türk Kadınlar Federasyonu kuruyoruz. O konu geride kaldı. Federasyonu kurunca halılar, camlar falan, onlar bizi ilgilendirmeyecek. Evet Suat'cığım, söz sende.
2: Abla, herkes yurt içi, yani herkes, özür dilerim, herkes yurt dışında şuralar buralar falan der ama ben kesinlikle önce vatanımı gezmek isterdim. Hani doğunun başından başlayıp Karadeniz'in, evet, sonuna kadar gezmek isterdim. Görmek istediğim çok yerler var. Turistik bölgeler olsun,
0: evet,
2: tatil bölgeler olsun.
0: Çok güzel
2: olsun.
0: Yerler var ya. Bizim ülkemizde çok güzel yerler
2: mesela
0: var.
2: Mesela en ufak bir örnek vereyim. Kapadokya'yı çok görmek istiyorum.
0: Tamam. Git.
2: Mesela Sinop'u çok görmek istiyorum. Karadeniz, evet, bölgesi olduğu, evet, halde gidemediğim yerlerden bir tanesi. Aslında
0: benim,
2: ben Karadeniz
0: de
2: bölgesinde hiçbir yere gidemedim. Ordu hariç.
0: Karadeniz
2: Ordu,
0: çok güzel
2: Perşembe,
0: ya.
2: Perşembe, böyle yerler hariç, Trabzon hariç hiçbir yere gidemedim. Önce vatanımı gezmek istedim. Kare kare.
0: Kare kare.
2: Köy köy, şehir, evet, şehir, hepsini orayı gezmek istedim.
0: Bak Suat.
2: İnan bana. Başka hiçbir yeri görmek istemezdim.
0: Aramızda.
2: Murat abi, yemin ediyorum sana şu anda benim aklımı okudun. Ben şöyle bir mesaj atacaktım. Murat abim beni bekliyor. Ütüleri var, yapılacak. Dün ben ütülerimi yaptım ya. Ütüleri var, yapılacak. Perdeleri var, asılacak. Emin ablam, sen ne yaptın? Bu adamı nasıl bıraktın tek başına buralarda?
0: Geldi mi Emine Türkiye'ye? Bak şimdi ya.
1: Adaletin yok ki hayal.
0: Para dedik, maaşım geldi şimdi. Ayşe, düşünce gücü böyle bir şey canım. Neyse, ilk parayı aldı Ayşe. Biraz paralandı yani. Evet efendim. Tamer, senden rica ediyorum, soruyu sakla, o soruya döneceğiz. O soru öyle karambole gelsin istemiyorum. Çok az vaktim kaldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir sürem var. Ne zaman konuşalım? Yarın konuşabiliriz. Yarın bilgi günümüz ama olsun, o soruya yer verebilirim. Yarın wow dediğimiz bilgilere yer vereceğiz. Unutmayın, akşam dersinizi çalışın. Tamer, ne olur unutma, tamam mı? O soru çok güzel bir soru. Gerçekten karambole gitsin istemiyorum. Yarın soruna cevap vereceğim. Ve burada bir sesli mesajımız daha var. Hemen şöyle bir açalım sesi ve bakalım Şenol bize ne diyor.
3: Özlemciğim.
0: Efendim.
3: Kimseyi kandırmıyoruz. Bu bir. Hı-hı. Bizim kapımız herkese açık zaten. Onu da söylemeye gerek yok. Bu iki.
0: Evet.
3: Vallahi bu şunu gösteriyor. Ben gerçekten samimi bu mesajı attıysa şuradan şunu anlıyorum. Yani Gürcan abi maşallah bu yaşında 24 saat fit, çatı, katı, yer hiç fark etmiyor adama. Turp gibi maşallah.
4: Gelirim dedi.
3: Hiç sıkıntı yok dedi. Kardeşim sen yeter ki iste dedi. Zuhal de evde almış, sabah gelmişti öylesine çaktırma işte. Eline bir tane fırça, iki tane fıs fıs. Şey, yoruldum havası yapıyor.
0: Şu anda
3: ya
0: en sinir olduğum, ben 10 yaşından en beri sinir olduğum mesaj geldi.
3: Ev işlerinin nasıl gittiğini biliyorum. Gürcan abim garibim, bilmiyor bir şey. Neyse, konuyu uzatmayayım.
0: Yani uzatma.
3: Şundan şunu anladım. Gürcan abi maşallah fit. Allah nazardan saklasın.
0: Amin.
3: Zuhal de ne bileyim, yorum açık. Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Bence o da fit. Yani karı koca fitler bence. Bir. İkincisi, sen orada ev işlerini küçümsedin sanki. Adam dışarıda kat, yat, yer, gökyüzü dedin. Sonra da ikinci bölüme geçtin. Sanki ev işlerini küçümsedin. İşte oraya sinir oldum. Sadece o bölüme sinir oldum. Ev işlerini küçümsemeyin. Ev işleri ağır işler.

0: Vallahi Zuhal, sesine yüreğine sağlık bacım. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Evet ya, çok iyiydi, çok güzeldi. Müslüm, neredesin sen? Bir dakika Müslüm mesajına geçeceğim. Dinleyen herkese, sana ve dinleyen herkese huzurlu güzel bir akşam diliyorum demişsin. İnşallah güzel bir akşam ve güzel bir sabah da dileyelim. Ve selamun aleyküm Özlem abla. Bolanlı bir abla görüyorum. Müslümcüm, çok az zamanım kaldı. Artık gidiyorum. Ve aleyküm selam. Sihirli soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nasılsın? Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Beni soracak olursan iyiyim. Allah'a şükür elhamdülillah. 2 hafta önce katarak ameliyatı oldum. Katarak değil mi? Katar yazmışsın ama 2 gün süper gördüm. Sonra katarak, evet. Bende de var bu arada. 2 gün süper gördüm. Sonra tekrar eskiden de bulanık görmeye başladım. Ama keyfim, moralim iyi. Allah'a şükür. Senin deyiminle bomba gibiyim. Üzerinden biraz zaman geçince lazerle düzeltiliyormuş. 2 dakikada inşallah. Evet evet öyle. Hiç canını sıkma. Yola devam Müslümcüm. Olsun. Biraz bulanık görmek iyidir. Çöpleri görmezsin, kötülükleri görmezsin. Yani arada bir bulanık görmek iyidir. İyi gelecek sana diye düşünüyorum. Her 10 kişiden 3 kişiye tekrar böyle şeyler oluyormuş. Ay, ben de olacağım katarak ameliyatı ve bacım demişsin, evet. Sesine yüreğine sağlık. Ablacım olacak tabii. Ama bacım çok güzel değil mi? Ben sevdiklerime bacım derim zaten. O yüzden hiç kulağıma batmadı. Çok güzel bir tanımlama ve çok güzel bir sıfat. Bacı, bacı kardeş olmak gerçekten çok kıymetli be. Zuhal'cığım, çok öpüyorum seni. Şenol abi, Zuhal abla gazla gitmiyor bence. Ayten'den gelmiş. Ya işte Şenol gazla gitmiyor da birazcık taş atmış. Belki taş yerine ulaşır diye. Evet efendim, yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Findrinks'in katkılarıyla programı sizlere hazırlayıp sundum. Ve artık gitme zamanı. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aynal ben. Yarın görüşmek üzere. Eksik kalanlar için diyorum ki inşallah bir gün tamamlarız. Hayat böyle bir şey ama. Görüşmek üzere.
1: Gurbette Sıla Esintisi.

0: Biyonerva.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Gurbetçilere yabancı plakalı araç kullanımında yeni kolaylık. Türkiye'de yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yaşayan eşi, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, çocuklarıyla torunları araç sahibi otomobilde olmasa bile aracı kullanabilecek. Acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan yakın aile bireylerinin de aracı geçici olarak kullanmasına izin verilecek. Viyana'da genç işsizlerin sayısı artıyor. Viyana'da 25 yaş altı gençler arasındaki işsizlik oranı %4,8 artarak %11,7'ye yükseldi. Avusturya genelinde genç işsizliği %11,2'ye ulaştı. Çıraklık arayan gençlerin ve çıraklık sunan işletmelerin azalması endişe yaratıyor. Viyana Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında 11. oldu. Travel Leisure dergisinin 2026 yılı dünyanın en iyileri anketinin sonuçları açıklandı. 207'den fazla okuyucunun katıldığı ankette toplam 661 bin oy kullanıldı. Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa 1., Prag 2., Salzburg ise 3. sırada yer aldı. Krakow 4. olurken Avusturya'nın başkenti Viyana 87,42 puanla Avrupa sıralamasında 11. oldu. Dünya genelinde en iyi şehir unvanını Meksika'daki San Miguel de Allende kazandı. Her 5 çocuktan biri yabancı uyruklu. Avusturya'da 18 yaş altı çocukların %25,5'i Avusturya pasaportuna sahip değil. 1985 yılında bu oran %4,5'ti. Uzmanlara göre artan göç, çocuk nüfusunun yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Kan bağışı kuralları değişti. Avusturya'da kan bağışı kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile kişi başına yıllık bağış sayısı azaltılırken daha fazla kişinin bağış yapması teşvik edilecek. Amaç bağışçılarda demir eksikliği riskini azaltmak. Viyana'da yardım bahanesiyle para toplayan kadına dikkat. Viyana'da 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının kendisini mağdur gibi göstererek vatandaşlardan para ve yardım talep ediyor. 0681 ile başlayan bir telefon numarasıyla arayarak "Türkiye'den geldim, öğrenciyim, açım, sokakta kaldım, kalacak birkaç günlük yere ihtiyacım var" ifadelerini kullanan kadın bu yöntemle birçok kişiden maddi yardım aldığı iddia ediliyor. Türkiye Almanların listesinde yok. Almanya 2026 yılı itibariyle vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı güncel muafiyet listesini duyurdu. Listede Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine ek olarak 62 ülkeye kapılar resmen açılırken Türkiye listede yer almadı. Kamyon lastiği motosikletliği ağır yaraladı. Yukarı Avusturya eyaletinin Vels bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki bir kamyonun lastiği yerinden çıkarak karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kontrolden çıkan lastik ayrıca bir demiryolu geçidindeki ışıklı sinyal sistemine de zarar verdi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Avusturya'da kısa süren serin havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftayla birlikte ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya'nın Schwechat kentinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Viyanalı bir sürücü hayatını kaybetti. Seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken motoru metrelerce uzağa savruldu. Kaza nedeniyle B10 karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüz ise 32 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Artificial. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonda. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir salı akşamında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eskiler yeniler ama daima yeniler tabii ki Viyana FM'de. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla bu güzel akşamda yeniden sizlerle buluştuğum için çok çok mutluyum.

Sevgili dostlar, nasılsınız? Gününüz umarım güzel geçmiştir, her şey yolundadır diye düşünüyorum. Güzel istek ve mesajlarınızı tabii ki bekliyorum. Bunun için bana WhatsApp hattımızdan ulaşmanız yeterli. +43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz. Ayrıca tabii ki Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan takipler, mesajlar, beğeniler sosyal medya üzerinden de bekleniyor. Web sitemiz viyanafm.com. Derya Ulu Şımarık'la devam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Hanımefendiniz de Akif Özcan'lasınız. Salıyı sallamaya başladık. Devam ediyoruz. Güzel mesaj ve istekleriniz de gelmeye başladı. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de aktaracağız. Tabii Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com'dan. Beyza Hanım iyi akşamlar. Buradayız Akif Bey. Sevgiler gönderiyoruz. 21. Viyana'dan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benden de size iyi akşamlar. Toz pembe manifestler istiyoruz. Çalarsanız seviniriz demişlerdi. Aldık listeyi. Az sonra gelecek.

0: Viyana'da genç işsizlerin sayısı artıyormuş. Viyana'da 25 yaş altı gençler arasındaki işsizlik oranı %4,8 artarak %11,7'ye yükseldi. Avusturya genelinde genç işsizliği %11,2'ye ulaştı. Çıraklık arayan gençlerin ve çıraklık sunan işletmelerin azalması ise endişe yaratıyor denilmiş efendim bu araştırmada. Selam müdürüm, iyi yayınlar herkese, sevgiler, saygılar diyor Murat Erdatlı. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin abicim. Bizden de sana selamlar, sevgiler, saygılar. Erdatlı ailesi içine gelsin güzel şarkılarımız sevgili Murat ve Emine çiftine. Efendim her 5 çocuktan biri yabancı uyrukluymuş. Avusturya'da 18 yaş altı çocukların %21,5'i Avusturya pasaportuna sahip değil. 1985 yılında bu oran %4,5'ti. Uzmanlara göre artan göç çocuk nüfusunun yapısını önemli ölçüde değiştirdi deniyor. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Nazan Hanım Graz'dan. İyi akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz programa. Ben de bir şarkı istiyorum. Poison'dan çalar mısınız? Başımda belalar. Ne demek? Az sonra gelecek. İyi akşamlar, iyi eğlenceler hepinize. WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyorum. +43 660 130 1979'dan. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla devam.
1: Akif Özcan.

Evet, çok güzel bir poezi şarkısı. Sizlerden gelen bir istekti. Başımda Belalar Viyana FM'de oldu. Akif Özcanlısınız. Herkese iyi akşamlar. Zeynep Yücel müdürüm. En değerlilerimle beraberim yine diyor. Ya maşallah. Vallahi sana helal olsun sevgili Zeynep Yücel. O da ne yapmış? Annesini babasını almış. Yine onlarla da geziyor. Kendi zaten biliyorsunuz bireysel anlamda çok fena gezen birisi. Hayatın tadını çıkartmayı biliyor maşallah. Ama anne babayı da hiç ihmal etmiyor. Yine en değerlilerimle beraberim diyor. Güzel böyle gitmişler restoranlarına. Aa, yemişler. Şimdi de böyle içiyorlar. Çaylar, kahveler yudumlanıyor ve bir yandan da Viyana FM dinleniyor. Harikasınız vallahi. Maşallah. Anneye babaya sağlıklı, huzurlu, güzel, uzun ömürler diliyorum. Tabii beraberinde sana da. Her şey gönlünüzce olsun. Bu güzel şarkı da size gelsin. Sevgili Zeynep Yücel'e, kıymetli anne ve babasına geliyor. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.

Sevgili Metin, abicim İstanbul'dan selamlar. Yine enerjin bize harika yansıyor. İyi ki varsın demiş. Melis Karaduman'dan sonum olçalarsan sevinirim diyor. Canım benim az sonra geliyor. Çok teşekkürler. Enerjiniz hep daim olsun. Demet Akalın bir şey mi dediğinde kulaklarınızdaydı. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Mega Gastro 23. Viyana'da toptan fiyatına perakende alışveriş. Her hafta birbirinden özel indirimler, sürprizler sizi bekliyor. 30 araçlıkta otoparkları var. Keyifli alışverişler dileyelim sizlere. Ve 23. Viyana Mega Gastro'ya hepinizi davet edelim. Teşekkür edelim. Ve tabii ki Mega Gastro'ya gitmişken sıfır şeker, sıfır kalorili o vegan içeceğimiz var ya, o nefis içecek çeşitleriyle Pindrinks ailesiyle mutlaka hala tanışmadıysanız bir tanışın. Lıkır lıkır için keyifli içeceğiniz Pindrinks Mega Gastro'da Avusturya'da tüm marketlerde. Şimdi Melis Karaduman ve Sonumoğlu'la Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. WhatsApp'tan sizleri de bekliyorum mesajlarınızla ve isteklerinizle. İyi akşamlar.

Gizem Orhan kulaklarınızda oldu. Bu güzel çalışmalarıyla sevgili dinleyiciler. Ne olur gelsen Viyana FM'deydi. Akif Özcan'la sizi sevgili Melda da geldi. Ben de buradayım diyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Melda'ya. Hoş geldin, sefalar getirdin. Öykü Dörter, Bir Daha Dönmem şarkımız vardı listede. Sevgili Melda içinde gelsin. Cancağızım demiş, bir de gülünü göndermiş. Çok teşekkürler, sağ ol. Sevgili Salih, iyi akşamlar abicim, buradayız. 20. Viyana'dan herkese selamlar. Ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsan sevinirim. Simge ve Zeki Arkun'dan Yeni Biri. Mümkün mü demiş. Olmaz mı? Az sonra da onu dinleyelim. Türkiye Almanların vize listesinde yokmuş efendim. Bir de haber paylaşalım. Sonra sıradaki şarkımıza geçiş yapalım. Almanya 2026 yılı itibarıyla vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı güncel muafiyet listesini duyurdu. Listede Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine ek olarak 62 ülkeye kapılar resmen açılırken Türkiye listede yer almadı deniyor.

0: Viyana FM. Yine çok güzel bir şarkı Zeki Arkun ve Simge yeni biriyle radyonuzda oldu. İyi akşamlar, güzel yayınlar diyor Yıldız Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel şarkımız sizler için de gelsin. Öykü Dörter'den dinleyeceğiz. Yarınımız Olmayacak isimli güzel şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz. Andan Hanım iyi akşamlar. Biz de buradayız diyor. 11. Viyana'dan sevgiler Akif Bey, iyi programlar. Bir şarkı da bize çalarsanız sevinirim demişler. Tuana'dan Leyla şarkısı. Aldım listeye, birazdan gelecek. Önce Öykü Dörter'e kulak verelim. Pindirings ve Mega Gastro ile devam ediyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan'ın.
1: Akif Özcan.

0: Leyla.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
3: Tuana ve Leyla şarkısı kulaklarınızda oldu. Yine sizlerin isteklerinden bir tanesiydi. Şengül Hanım da geldi. Akif'e umarım iyisinizdir. Güzel bir gece diliyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz Şengül Hanım'a. Gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Güzel şarkılarımız sizler için de gelsin. Sırada Rana Türk Yılmaz'dan başka hikaye var. Şimdi Viyana FM'de.

0: Özcan.
1: Salı akşamında artık ilk saati noktalıyoruz ve yeni saati Ceren Sagun'un Bırakın Arasın şarkısıyla açıyoruz sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam.

Harika şarkılarla devam. Programın ikinci saatindeyiz. Viyana Efendi Akif Özcan mikrofonda. Kamyon lastiği motosikleti sürücü ağır yaralamış efendim. Bir başka haber aktaralım size. Ara ara böyle haberleri aktarıyorum biliyorsunuz. Yukarı Avusturya eyaletinin Wales bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki bir kamyonun lastiği yerinden çıkarak karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kontrolden çıkan lastik ise demir yolu geçidindeki sinyal sistemine zarar vererek ancak durabilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kaliteli müziğin adresindesiniz. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan hafta içi akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle olmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Siz de Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla programımıza katılabileceğinizi hatırlatmış olalım. Güzel mesajlara da çok çok teşekkür edelim. Sevgili Salih Bey, iyi akşamlar buradayız diyor. Almanya'ya, Hamburg'a sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Baran Mengüç'ten Yan şarkısını rica ediyorum demiş. Aldım listeye, birazdan o güzel şarkıya da hep birlikte kulak vereceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. İyi akşamlar sevgiler.

Multiverse Jam. Evet, birbirinden güzel şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Baran Mengüç ve yan kulaklarınızda olduğu. Şimdi Rana Türk Yılmaz ve İlter Kalır'la programımız devam edecek. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Bana da bir şarkı hediye eder misin demiş sevgili Melda. Tabii ki sıradaki güzel şarkımız senin için de gelsin. Tuğba Hanım da bizlerle İstanbul'dan sevgilerini iletiyor. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok çok teşekkürler. O da bizden bir şarkı rica etmiş. Hemen listemize dahil edeceğiz. Böyleyken böyle alıştım üzülmeye şarkısı az sonra kulaklarınızda olacak. Mega Gastro ve Pindrinks'le Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Viyana FM'de birbirinden güzel şarkılar sizinle olmaya devam ediyor. Cansu Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar, ben de buradayım diyor. Gidişat şarkısını Fantaş'tan istemişti. Hemen aldık listeye, o güzel şarkıyı da dinleteceğiz. Pindrings ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajları sizler de bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Aman da aman, bu güzel şarkı tüm Fantaş sevenlerine de gelsin. Özellikle Cansu Hanım için gelecek. Siz de isteğin anında dinleyin. WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz efendim. İyi akşamlar.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Harika şarkılar eşliğinde sizlerle birlikteyiz. Sedat Bey, iyi akşamlar, buradayız diyor. Akif Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizler nasılsınız Sedat Beyciğim? Selamlar olsun 10. Viyana'ya. O bizden Güçlüm Bir Anda şarkısını istedi. Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden, ama öncesinde Gülden'den Deli Mine şarkısı istenmişti. Hemen bu güzel şarkıyı dinletelim. Güzel şarkımızda sevgili Simge istedi bizden. Ankara'da dinliyor. İyi akşamlar Ankara'ya sevgiler. Önce Gülden, sonra Sıla Şahin, Samet kardeşlerden Düştüm Bir Anda gelecek. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. İstek ve mesajları bekliyorum.

Yine bir istek şarkısıydı. Sıla Şahin, Samet Kardeşler düştüm bir anda geldi. İyi akşamlar, Hakan Peker'den Karamela şarkısını istiyorum eğer mümkünse. Kolay gelsin, iyi yayınlar diyor Selma Metin. Eyvallah Selma Hanım. Selamlar Nevşehir'e. Sizin için, tüm sevdikleriniz için çalalım Hakan Peker Karamela şarkısını. Viyana FM'de Akif Özcan'la sizlerle buluşturalım. Artık programın sonlarına geliyoruz Salı akşamında. Son mesaj ve istekler bekleniyor. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutma. Pinderings ve Mega Gastro katkılarıyla devam.

0: Vianerva.
1: Allah Allah, Hakan Peker ve Karamela kulaklarımızda oldu. Yine bir tek şarkısıydı, Selma Hanım için geldi. İyi akşamlar üstadım diyor, Kemal Seyyahi de katılıyor. Eyvallah abicim, hoş geldin. Sevgiler, iyi akşamlar. Bu güzel şarkı senin için de gelsin sevgili Kemal Seyyahi'ye. Armağan olarak gönderelim. Ona gelsin. Ondan da tüm Konyalılara, tüm güzel yüreklere armağan olsun. Selam, sevgiler gönderiyorum demiş. Bilmukabele bizden de sevgili Kemal Seyyahi'ye. Pervin Hanım iyi akşamlar diyor, Graz'dan sevgiler. Çok teşekkürler. Berkay'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalarız tabii ki efendim, ama öncesinde Sen Benim Olsana Dodo Esin Kaya yorumu istenmişti. Onu da listeye dahil etmiştim, onu da göndereceğim. Sevgili Ferhat kardeşimize selamlar, İstanbul Üsküdar'da dinliyoruz abi, iyi yayınlar. Çalarsan sevinirim demişti Dodo Esin Kaya, Sen Benim Olsana. Onu da aldık listeye. Önce Semih Cenk, Sebepsiz Ayrılık geliyor. Sonrası diğer isteklerle devam, sonra veda.

Multiversian. Herkese bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir çalışmaydı. Dodo Esinkaya yine istek şarkılarındandı. Sen Benim Olsan'a geldi. Yine Berkay'dan bir istek de istenmişti. Ben de bu şarkıyı seçtim. Yaz şarkısı Viyana FM'de.

0: Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı. Derde aşık olmuşuz ve Gökhan Tepe kulaklarınız doldu. Efendim geldik bu akşamın sonuna. Yarın çarşamba akşamında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Bu akşam burada noktalıyoruz. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindrinks'e de çok çok teşekkür ediyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın diyorum. Birazdan Melih, yarın sabah Ali Süzen İbrahim Elden öğle saatlerinden sonra Özlem Ayral sonrasında yeniden ben sizinle olmayı ümit ediyorum. Viyana FM kalitenin adresi. Pindrinks ve Mega Gastro'ya teşekkürler. Hoşça kalın.

0: Multiverse-Jahren. Multiverse-Jahren. Beyond FM. Beyond FM. Beyond FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gurbetçilere yabancı plakalı araç kullanımında yeni kolaylık. Türkiye'de yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yaşayan eşi, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, çocuklarıyla torunları araç sahibi otomobilde olmasa bile aracı kullanabilecek. Acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan yakın aile bireylerinin de aracı geçici olarak kullanmasına izin verilecek. Viyana'da genç işsizlerin sayısı artıyor. Viyana'da 25 yaş altı gençler arasındaki işsizlik oranı %4,8 artarak %11,7'ye yükseldi. Avusturya genelinde genç işsizliği %11,2'ye ulaştı. Çıraklık arayan gençlerin ve çıraklık sunan işletmelerin azalması endişe yaratıyor. Viyana Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında 11. oldu. Travel Leisure dergisinin 2026 yılı dünyanın en iyileri anketinin sonuçları açıklandı. 207'den fazla okuyucunun katıldığı ankette toplam 661 bin oy kullanıldı. Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa 1., Prag 2., Salzburg'sa 3. sırada yer aldı. Krakow 4. olurken Avusturya'nın başkenti Viyana 87,42 puanla Avrupa sıralamasında 11. oldu. Dünya genelinde en iyi şehir unvanını Meksika'daki San Miguel de Allende kazandı. Her 5 çocuktan biri yabancı uyruklu. Avusturya'da 18 yaş altı çocukların %25,5'i Avusturya pasaportuna sahip değil. 1985 yılında bu oran %4,5'ti. Uzmanlara göre artan göç, çocuk nüfusunun yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Kan bağışı kuralları değişti. Avusturya'da kan bağışı kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile kişi başına yıllık bağış sayısı azaltılırken daha fazla kişinin bağış yapması teşvik edilecek. Amaç bağışçılarda demir eksikliği riskini azaltmak. Viyana'da yardım bahanesiyle para toplayan kadına dikkat. Viyana'da 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadının kendisini mağdur gibi göstererek vatandaşlardan para ve yardım talep ediyor. 0681 ile başlayan bir telefon numarasıyla arayarak "Türkiye'den geldim, öğrenciyim, açım, sokakta kaldım, kalacak birkaç günlük yere ihtiyacım var" ifadelerini kullanan kadın bu yöntemle birçok kişiden maddi yardım aldığı iddia ediliyor. Türkiye Almanların listesinde yok. Almanya 2026 yılı itibariyle vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı güncel muafiyet listesini duyurdu. Listede Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine ek olarak 62 ülkeye kapılar resmen açılırken Türkiye listede yer almadı. Kamyon lastiği motosikletliği ağır yaraladı. Yukarı Avusturya eyaletinin Wels bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki bir kamyonun lastiği yerinden çıkarak karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle

0: Atnalı bir sürücü hayatını kaybetti. Seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken motoru metrelerce uzağa savruldu. Kaza nedeniyle B10 karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 32 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine

0: paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları. Etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da, Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza günün ilk çalışmasını armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Furkan Kızılay ve Alpan Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Kaldırımlar diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, Furkan Kızılay ve Alpan Kurtoğlu bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere herkese merhamet göstermek mümkün mü? Yoksa bu durumun bir sınırı olmalı mı? Neden diye sorduk. Herkese merhamet göstermek mümkün mü? Yoksa bir sınırı olmalı mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir çalışmayla daha devam edelim istiyorum. Gripin bizlerle birlikte olacak. Kim tutar beni diyelim. Bu güzel eser ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Grip'in kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yalnız şarkının bir sözü çok hoşuma gitti. Kayyumuyum, kendimin kovdum tüm efendileri. Çok güzel, çok doğru abi ya. Yani verdiğin değerden ya da ne bileyim birilerine verdiğin değerden, ortak birilerine verdiğin değerden dolayı bir şeylere sessiz kaldığında bazı insanlarda hemen bir efendilik modu online oluyor. Sanki bulunduğu ortam onun boyundurluğuymuş gibi hareket ediyor. Kendisi yüksek ihtimalle bunun farkında değil, dolayısıyla kimsenin farkında olmadığını düşünüyor. Ya da ne bileyim ömrü boyunca işte kimse bu durumu fark etmesin diye çabalamış. Fark eden birini görünce de ona nasıl isterse öyle davranabileceğini düşünerek hareket ediyor. Garip bir durum ama şükür ki dünya öyle bir yer değil. Bir düzen, bir nizam, bir işleyiş var. Aklımız yerli yerinde. Devam deyip destek olacağımız yerler gibi dur diyeceğimiz, karşı çıkacağımız yerler de var. Her ne kadar bir kısım insan görmek istemese de. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştığı akşamları yayınlar. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin Melih Bey. Bütün çalışmalara talibim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Herkese merhamet etmek bir şekilde mümkündür. Aslında bu durum insanın iyi niyetli olmasıyla bağlantılı bir durumdur. Eğer gerçekten iyi niyetliysen ve herkesi kendin gibi görmeye devam ediyorsan, herkese merhamet edersin bir şekilde. Lakin onun karşılığını almıyorsan, ister maddi ister manevi herhangi bir şekilde bir yerlerde bir sorun var demektir demiş. Değil mi? Onun karşılığını almıyorsak da ona göre davranmak gerekir. Ama biz ne yapıyoruz abi? Yani her şeyin farkındayız. Dünya düzeninin en azından artık bizim düşlediğimiz, düşündüğümüz gibi işlemediğini biliyoruz. Ama ne bileyim, karşıdaki insana ona göre davranmak yerine suçu yine kendimizde arıyoruz. Kendimizi bastırıyoruz. Çok tuhaf değil mi? Ben bu dünyanın insanı değilim. Bunu fark ettim, bunun farkındayım diyoruz. Hayır abi. Şöyle bir gerçek var. Bu dünya iyilerinde, kötülerinde. Buna eyvallah. Ama sen iyisin diye onu alttan almak durumunda değilsin. Bu da bir gerçek. Yani gereğini yapabilirsin. Onsuz da hayatına devam edebileceğini ona gösterebilirsin. Bu durumda kimse seni suçlamaz. Çünkü haklı yanların vardır. Bir kere haksız dahi olsan kimse sana öyle dışarıdan bakmayla haksızsın diyemez. Çünkü senin ne yaşadığını senden ötesi bilmez, bilemez, bilmeyecek abi. Bunu kabul etmek lazım. Gerisi kendiliğinden gelir. Sevgili Dinçer,
Adana'dan selamlar abim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Tam da söylediklerimizin üzerine güzel bir eser gelecek. Hani bazen diyorum ya, şarkılar bazen yerini buluyor diye. Ben bu şarkıları haftalık olarak pazar gününden ayırıyorum abi. Öyle bugün listede ne var diye de bakmıyorum soruyu seçerken. Ama bugünkü birçok şarkı, şöyle şu an göz gezdirdiğimde fark ettim ki soruyla birebir oturmuş. Mevlütcan Kaplan gelsin. Aykut Kuşkaya ile birlikte Allah Sorar diyelim ardından. Günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Hemen günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese merhamet etmek, merhamet göstermek mümkün mü? Yoksa bir sınırı olmalı mı? Neden? Herkese merhamet göstermek mümkün mü? Yoksa bir sınırı olmalı mı? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde göndermeye devam edebilirsiniz. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolculuğumuza devam ediyoruz.

kurtuldum. Düştüğüm o derin, sessiz ve ıssız kuyudan kurtuldum artık. Kurtuldum. Merhamet denen kötü huyumdan kurtuldum artık. Sessizlikten, suskunluktan kurtuldum. Hepsinin yerini yerli yerince bir densizlik aldı. Ötesinde ne varsa hepsinden kurtuldum. Kimse bilmez belki ama tüm bunların ardında koca bir nedensizlik vardı. Neden deyip cevap bulamadığım sorulardan kurtuldum. Merhametmiş hepsinin cevabı. Susmuşum merhametimden. Konuşmuşum merhametimden. Bakmışım da görememişim merhametimden. Olan bitene dur diyememişim merhametimden. Yaşanan her şeye muydu tekneden. Artık hiçbir şeye susmuyorum. İçime atmıyorum hiçbir şeyi. Hayatı gelişi güzel yaşıyorum. Korkmuyorum nedensizlikten. Ne densizlikten. Aklıma geldiği gibi konuşuyorum. Sivri değil dilim geçmişin hançerlerinden. Her gün, her saniye, her dakika aklımda. Budur belki de. Budur belki de merhametimi yok eden.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarımızla devam etmek istiyorum. Sevgili Emine ablam bizlere ulaştı. İyi geceler Melih, hoş geldin. İyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Bu saati neredeyse sonlandırdık. Zaman sizlerle birlikteyken gerçekten çok hızlı akıp gidiyor. Şöyle bir gerçek var. Biz elbette ki burada programın akıcılığı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama gönüllerin bir olduğunu görmek, buradaki gayretin size en güzel şekilde yansıdığını görmek insanı ayrı bir mutlu ediyor. Bu samimiyeti görmek insanı ayrı bir mutlu ediyor. O yüzden iyi ki varsınız. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım hele şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Önce gönlümüze, sonra radyomuza. Demiş ki, selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız. Su gibi bir yayın dilerim, soruna cevabım. Bugün tam benlik bir soru olmuş. Ben bu merhamet yüzünden çok kaybettim. Yani demem o ki, merhamet de bazen bir yere kadar insanı zorluyorlar ama yine de akıllandın mı? Tabii ki hayır. Bu durumla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Gecen güzel olsun sevgilerimle demiş. Abi başa çıkmak kolay aslında. Yani her şey bizim elimizde bu konuda. Ya baktık ki yapılanın, söylediğimiz güzel sözün vesaire hiçbir şekilde karşılığını almıyoruz. O zaman uzak kalacaksın, yalnız yaşayacaksın abi. Yani zaten seni görmeyen birinin ya da birilerinin yanında da yalnızsın demektir. Sadece işte ne bileyim, bulunduğun ortama gelip giden, arada bir laf atan birileri vardır ki o laf atmak da çok da önemli değil zaten. Hani sokağa çıksan vicdan sahibi herhangi biri de bir selamünaleyküm, kolay gelsin diyebilir. Biz her ne kadar kabul etmesek de çevremizdeki bazı insanların da yaptığının aslında bundan farkı yok. Hatta zaman zaman bu kadarını bile yapmıyorlar. İşte yaptıkları da ancak bu kadar oluyor ama tabii bunu yapan dışarıdan birisi olmayınca bu kadarına da şükür deyip geçemiyorsun ki bir apartmanda oturduğunu düşün. Adam bir günaydın demiyor, selam vermiyor diye yadırgayabiliyorsun ki haklısın da. İçerideki sormuyor ki, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, selamün aleyküm, aleyküm selam. Dışarıdaki ne yapsın, böyle de bir şey var. Yani karmaşık bir durum ama olması gereken net. En azından bence. Efendim, güzel bir çalışmaya kulak verelim. Ardından sevgili meslektaşım, arkadaşım, dostum Tuğçe'nin sesli bir mesajı var. Ben de sizlerle birlikte ilk kez dinleyeceğim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Kıymetli dostum Melih, iyi akşamlar. Keyifli yayınlar diliyorum. Yine çok güzel bir soru yöneltmişsin bizlere. Herkese merhamet göstermek mümkün mü, yoksa bir sınırı olmalı mı dedin? Tabii gelen cevaplar çok güzel. Şahsi fikrim şudur ki, insanoğlu merhamet duygusuyla ne zaman tanışıyor ya da bunu öğreniyor muyuz, seçiyor muyuz ya da fıtratımızdan var bilinmez. Özümüzün bir parçası olduğunu ele alarak ilerleyeceğim. Tabii yüreğinde merhamet duygusunu taşıyan her insan aslında yaratılmış bütün canlılara karşı merhamet duyacaktır. Ya da bunu benimseyecektir, bunu seçecektir. Ancak bunun bir sınırı olmalı. Çünkü insan kendi hayrını koruyabilecek kadar şer taşımalı. Şerden kastım kısasa kısas ya da kötülüğe kötülükle cevap vermek değil tabii ki. Bir çizgi ya da bir tepki, küçük bir mesafede bu durumun önüne geçebilecektir diye düşünüyorum. Çünkü o kadar kötü insan var ki. Tabii ben kötülere kötü diyemiyorum. Bu bağlamda bana çok kızdığın zamanlar da oluyor. Her insan benim gözümde kötüdür diyorum ama iyidir diyorum ama kötü insanların kötü olduklarının ya da yapmış olduğu kötülüğün kötü olduklarının farkında olmadığını düşünüyorum ben. Ya da bununla henüz tanışmadılar, öğrenemediler. Hayat boyu öğrenme sonuçta. Kaç yaşına gelirsek gelelim, sürekli her gün, her saniye yeni şeyler öğreniyoruz, benimsiyoruz. İnsan tanıyoruz, her şeyden önemlisi. Ama tabii merhamet herkese gösterilir. Ama bunu sınırlı bir şekilde yapmak, şahsi menfaatlerimizi korumak adına ince bir ayar olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Tuğçe'nin söyledikleri üzerine herhangi bir yorum yapmayacağım. Çünkü benim bu konudaki ve bu tarz konulardaki duruşumu zaten zaman içerisinde az çok çözdü. Onu da kendisi dile getirdi. Dolayısıyla yoruma gerek kalmadı. Aslında durumun sadece onunla alakası yok. Yani ben hayatım boyunca neyin ne olduğunun farkına varıp, farkında olup, kendi potansiyeli dışında her şeyin farkında olup harekete geçmeyen, dur demeyen insana kızıyorum baba. Hatta sırf bunu yapıyorum diye bana kızıp yalnız bırakanlar da oldu. Ama ben de onlarla aynı sebepten dolayı kendimin farkındayım diye, ne olacağının farkındayım diye işin bu kısmına çok takılmadım. Hayat devam ediyor, devam edecek. Nasıl devam etmesi gerektiğini düşünmen ve zaman zaman o düşünceye göre hareket etmen gerekir. Olay sadece bu. Gerisi çok da önemli değil. Efendim, artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hatırla mektupları diyelim. Ozan, özür dilerim, Cihan Mürtezeoğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor.

0: çeşitleri, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diğer restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliestrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kolpa kulaklarımızdaydı. Saatler 22.11 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam gönlü güzel evlat. İyi yayınlar dilerim. Tüm çalışmaları kızıma ve sana armağan ediyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, herkese merhamet etmek mümkün olsaydı, herkes merhameti hak ediyor olsaydı, ülkede yargı diye bir şey olmazdı. Bazı şeyleri bireysel olarak da yargılayabilmek ve gereğini yapabilmek lazım. Gerektiği yerde yargı haktır demiş. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani yeri geliyor toplum olarak yargı için savaşıyorsun. Hak var, hukuk var, adalet var diyorsun. Bir hırsıza karşı ya da adam öldüren birine karşı merhamet etmiyorsun. Ama sırf fiili olarak bir şey yapmadı diye, tutup seni bıçaklamadı diye, tutup seni öldürmedi diye, tutup seni dövmedi diye bir hırsızdan esirgediğin merhameti, haklı olarak esirgediğin merhameti, hayatındaki X birine reva olarak görüyorsun. Burada bir yanlışlık yok mu? Yani sana kim merhamet edecek? Ya da mevzu bahis yaşın kaçsa, o yaşa gelene kadar sana kim merhamet etti? Oturup bunu düşündüğünde gönlün rahat bir şekilde verecek bir cevabın var mı? İşin içinden çok rahat bir şekilde sıyrılıp çıkabiliyor musun? Bunu soruyorum çünkü hani geceleri bunu düşünmekten, işte bana kim merhamet etti, ne yaptım da ne buldum tarzı şeyleri düşünmekten geceni gündüz ediyorsan, bu kendine merhametsizliktir. Seni düşünen biri yok demektir, bir cevap bulamıyorsan. Ve maalesef yanlış sende demektir. Dolayısıyla çok güzel bir cevaptı. Sevgili Pınar Hanım, başkentten selamlar. Sorunun cevabı için biraz zaman istiyorum demiş. Henüz buralardayız. İlerleyen dakikalarda cevabı benimle paylaşırsanız sevinirim. Pera bizlerle birlikte olacak. Yalnız olmak öldürüyor diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Pınar Hanım sorumuza cevabını vermiş. Herkese merhamet etmek mümkün değil bence. Bunun geçmişten beri farkında olan ve olmayan insanlar vardı diye düşünen taraftayım. Sırf bu yüzden farkında olanlar dedi ki, acıma, acınacak hale düşersin. Ki aslında bu söz bundan ötürü söylenmişse, bu da yanlış bir şeydir. Çünkü merhamet etmek, acımak demek değildir. En azından her zaman demiş. Yani demem o ki, merhamet bence kara bir deliktir. İçine düşersen batmakta, çıkmakta yalnız senin elinde, ama hayattaki her şeyden daha zor merhamet etmekte, merhametten yoksun gözükmekte demiş. Değil mi? Merhametten yoksunsun diye yalnız da kalabilirsin çünkü. Ama kime merhamet edeceğini düzgün seçemezsen de sonuç değişmeyebilir. Dolayısıyla tam olarak neresinden tutsak elimizde kalıyor denilecek bir olay. Efendim, Yahya Babuz ve Ülkü Hilal Çiftçi bizlerle birlikte olacak. Bitti diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Herkese bir şarkı armağan ettik. Gönüldaşıma, yol arkadaşıma da güzel bir eser var tabii ki sırada. Ona bir şarkı göndermeden bu programın bir anlamı olmaz. Zakkum bizlerle birlikte olacak. Senin şarkın diyelim ardından. Sizden gelenlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Yalnız şarkıya geçmeden önce günün sorusunu son bir kez sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese merhamet etmek, merhamet göstermek mümkün mü, yoksa bir sınırı olmalı mı? Herkese merhamet göstermek mümkün mü, yoksa bir sınırı olmalı mı diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde gecenin, günün son mesajlarını göndermeye devam edebilirsiniz. Zakkum bizlerle birlikte olacak. Senin şarkın diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da şu anda bizlere kulak veriyor dedik ve ona güzel bir şarkı armağan ettik. Şükür ki her akşam bizlerle birlikte, günün her anında benimle birlikte, yaşamımın her anında benimle birlikte, gülerken benimle birlikte, ağlarken benimle birlikte, kızsam benimle birlikte, kızdırsam benimle birlikte. Zaten sırf bu yüzden şartlar koşullar ne olursa olsun göğsümü gere gere iyi ki varsın diyebiliyorum. Ne mutlu ki. Efendim hemen şöyle devam edelim. Sevgili Batu'nun annesi ve Batu bizlere kulak veriyor. Selam abimin yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Annesinin de soruya bir cevabı var. Herkese merhamet etmek tabii ki de mümkün. Kişinin kendi iyi niyetine kalmış bir şey. Ama herkesin herkesten merhamet beklemesi bence bencillik. Önce o merhameti gerçek anlamda hak edip etmediğini sorgulayabilme yeteneğine sahip olmak mesele. Gerisi zaten sonradan gelir. Sen nankör değilsen kimse yapılan iyiliğin nankörü değildir demiş. Çok da güzel söylemiş. Yani... birinin kendi içinde bir şeyler yapabileceğini, yapmak isteyebileceğini unutmamak lazım. Merhametin bir insanın içinden gelerek yaptığı bir şey olduğunu, yapması gereken bir şey olduğunu en azından unutmamak lazım. Unutup da şey dememeliyiz, yani işler zora geldiğinde yapmasaydın dememeliyiz. Yani bunun çözümü, buradan yırtmanın, kurtulmanın çözümü bu kadar basit değil. Hayatta hiçbir şeyin çözümü o kadar basit değil. Ama bazı durumlarda şayet karşındaki insanı çözümü o kadar basite indirgeyecek vaziyete getirdiysen, orada sende bir sorun var demektir. Oturup bunu sorgulaman lazım. Onu yapmak da her yiğidin harcı değil maalesef. Sevgili Batu'ya, annesine ve kız arkadaşına selamlarımızı göndermiş olalım. Berkay Altunyay bizlerle birlikte olacak. Yakamazsın diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada güzel bir şiir var. Perihan Hanım bizlere ulaşmış. İyi yayınlar. Çocuk ve hayvanlara koşulsuz merhamet edelim. Gerisi boş. Emeğinize sağlık demiş. Katılıyorum. Ne bileyim, bir hayvana merhamet ediyorsun mesela. Duygulu anında, böyle başın bir dara sıkıştığında, dalgın bir anında gelip sana yanında olduğunu hissettirmesi yetiyor. Bir çocuğa merhamet ediyorsun, bir çocuğa bir iyilik yapıyorsun. Yıllar sonra belki senin bile bundan haberin yokken bir yerlerde diyor ki, ya falanca kişi bana şunu yapmıştı. Onu hiç unutmuyorum. Hani yaşıyorsa kulakları çınlasın, ölmüşse mekanı cennet olsun. Ne güzel değil mi? Yani bu şekilde anılmak ne güzel. Tabii bu durum biraz da İleriki yaşlarla da alakalı. Çünkü şöyle de bir şey var. Bazı insanların yaşam şekilleri de merhametlerini yok etmiş olabilir. Dolayısıyla çocukluğunda bir şeyi onun adına güzel yaptın diye geçmişte seni anmayabilir. Ama sen yaptığın şeyin farkındaysan bunu zaten aramazsın. Böyle de bir durum söz konusu. Sevgili Bülent abi, kardeşime öyle geceler kolay gelsin. Şükür kavuşturana kulağım sende. Bir taraftan da Dünya Kupası maçına bakıyorum. Görüşmeyeli nasılsın demiş. Abi şu Dünya Kupası maçları bitse daha iyi olacağım. Çünkü yani sporla o kadar alakam yok ki, az önce kupa diyemedim. Ama tabii o da hayatımızın bir gerçeği. Oynayan takımlara da başarılar dilemiş olalım. Hayırdır, nereye gidiyorsun demiş. Bugün bir story paylaşmıştım, onu görmüş. Vallahi abi, kafa nereye? Biz oraya. Tüm kardeşlerime Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Bir şarkı rica edeceğim. Yalnızca sana ve bana gelsin. Melek'ten dostluk şarkısı demiş. Aldım listeye. Yani birazdan girecek ama aldım listeye. Abi, insanın birbirine bu kadar benzemesi ne güzel değil mi? Ben her seferinde, İşte bir istek geldiğinde vesaire, ne diyorum? Kıymet verdiğim insanlara karşı, aynı zamanda kıymet gördüğüm insanlara karşı sevgi, saygı ve selamlarımızı iletelim diyorum. Sevgili Bülent abi de benim için aynı şeyi söylemiş. Ne mutlu ki bunu içtenlikle söyletebiliyoruz. Bundan daha güzeli yok. Olmayacak da. Efendim, önce güzel bir şiir, ardından Emircan İrek bizlerle birlikte olacak. Haydi bakalım.

kalbimde kalan son hatıra öldü bu gece. Anılar, anılar yerle bir oldu bu gece. Adını açan tüm çiçekler soldu bu gece. Bende sana dair ne varsa son buldu bu gece. Yıldızlar söndü, ay karardı, dünya tersine döndü bu gece. Bu gece sabah olmadı, güneş doğmadı. Uykuya bile gücüm kalmadı bu gece. Kalmadı bu gece.

Barınakta seçilmeyi bekleyen bir köpek gibi bekliyorum bugün seni, konuşmadan onun gibi.

0: Yonevam.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Bülent abinin isteğiydi. Yapay zeka ile elde edilmiş bir çalışmaydı. Maalesef bu tarz şarkılar da artık hayatın içinde. Ve hala yapay zeka ile yapıldıkları çok belli. Ama en azından içerik güzeldi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Bülent abiye çok teşekkür ederim. Hem güzel sözleri hem de bu güzel eser için. Efendim, sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Emrah Demiralp bizlerle birlikte olacak. Güzel kadın diyelim, akustik versiyonuyla gelsin. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler 21'i gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eskitilmiş yaz bizlerle birlikte olacak. Gemiler limandan çıktı diyelim. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.